en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli,

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkaltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşenül Kebir vakti başlıyor.
2: Bismillah.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا

Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Cemaatle kılınan namazlarda imama tabi olanlar ihram tekbirini imam tekbiri tamamıyla telaffuz ettikten sonra getirmelidir. İmamdan önce tekbir getiren kimsenin namazı fakihlerin ittifakıyla geçersizdir. Yine cumhura göre tekbiri imamla birlikte getiren kimsenin namazı da geçersizdir. Ancak Hanefi mezhebine göre imamdan önce getirilmediği sürece imamla birlikte tekbir almanın zararı yoktur. İhram tekbirinin dışında kalan gerek sözlü gerek fiili rükün ve sünnetlerin imamla birlikte getirilmesi mekruh olmakla birlikte namazın sıhhatine zarar vermez.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Oto ön göğüs pelişleri toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM.
2: عن أبي صفوان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله.
3: Ebu Safvan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en kârlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hani yağmurlar vardır anne. Bulutların koynundan süzülen her damla, susuzluktan kavrulan toprağa bir buğse bıraktığı anda şehit şehit kokan güller fışkırtan. Hani anne, gonca güller vardır. Bezmi Eleste verdiği sözün uğruna bir değil bin can

Feda diyebilen dava erlerinin gönlünde açar solmamacasına. Geceler vardır hani anne, veraların verasındaki dünyayı gülzar eyleyeceği günün iftirakıyla yanıp tutuşan güneşlere gebe. Ve evlatlar vardır anne, gönüllerde güller büyüsün diye gözyaşlarıyla toprağa buse düşüren, vaat edilen o nur doğsun için karanlıkları kendi öz elleriyle yırtmaya azmetmiş. Gel nidasını duyunca maveradan, geride gözü yaşlı ama mutlu analar bırakan. Ve evladın anne, sözünün sahibi, çilesinin eri, Rabbinin kulu, belki dar ağaçlarının gülü, belki şehadet çınarının garip bir dalı olmaya giderken, ardından ağlama ve yavrunu son defa kollarına sar. Kavuşmak kalacak bir kutlu güne, elimde Hubeyk'ten gel çağrısı var. Hakkını helal et, hakkını helal et, dönemem anne.

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur.

0: İlim denizinden damla damla. Affedileceği ümidiyle pişmanlık duymadan günah işlemek, ibadet yapmadan Allah'a yaklaşacağını sanmak ve Allah'a İsyan içinde ömür tükettiği halde Allah'a itaat eden kullara verilecek olan cennete girmeyi ümit etmek aldanmanın en büyüğüdür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist, 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistler ise VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano, alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano, tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bağçıvan, Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İho Ebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İho Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi. Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf, ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35 A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35 A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. 13 yaşındaki Hafız, ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Malatya Battalgazi Müftülüğü Talat Say'ın Kız Kur'an Kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın Kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Arife günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken, güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kurucu Vakfı'na kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi.

0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa, site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zamlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış, devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat, aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı 1 çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç, çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde skutere binen 11 yaşındaki çocuk seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat Telefax 0412 257 2912.
3: Çağrı Efendim.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Resulallah, seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer Yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

Açar şehida, hanım ek sahabi, sal şanzaya hicri, herba kadisiye, khansad harbeda, hanım ek sahabi, biteve çar kure khue. Khansa, agire şehadet edidile çar kure khuda bekhistu bu, van, Betirsu kavv dışan ser şehadeti Vakta ku harbi dest bekir Khansacı kurri kore vani dugut Kurri min peş ve herin Şer bikin Hatta jibu dine kuda şehit bin Çarkur Da harbi da şehit getibun Vakta ku mizgina şehadet avan hat Khansa desti khush khudara vekir Uvani gazi kir Hamd ji khudaye ku bi şehadet avan şeref damın Ey khudaye mezin Min bi teve van Disi ya rahmeta khuda bi cibike Ey Khansa Ey dayika çar şehida Ey mamoste şehadeti

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.

0: için yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasuç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM. Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

ve peşkeşvaniye Abdüselam Şanlı, emi her rojen şemye, de saat düdyande, de radya ve çağrı efemede, bibin meyvane malave. Helbestin azadiye.

0: Kime gerek malına, gerek canına bir musibet gelir de sabreder, kimseye açıp şikayet etmezse, artık Allah'ın onu bağışlaması bir hak olur.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Balık yerken kokusu elinize sinmesin. Balığı yemeye başlamadan önce elinizi limonla silerseniz elinize balık kokusu sinmez. Yıkayınca balık kokusunun elinizde olmadığını göreceksiniz. Aslında bıçağınıza da bu yöntemi tatbik edebilirsiniz. Balık pişirirken. Balıkları kızartmak üzere yıkadıktan sonra kurulamanızda fayda var. Bu surette balığın una ve yumurtaya daha iyi bulanmasını sağlamış olursunuz.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: İlim denizinden damla damla. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni, abidi sen olursun. Allah'ın yasaklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni, zahidi sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini olursun. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz. Sarımsağı kolayca soymak için dişlerini bıçağın yan tarafıyla ezmeniz yeterlidir. Kabukları kolayca ayrılacaktır.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Harika.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.

Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm minniklerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli kıymeti dinleyenler, güzel bir hafta sonunda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrardan minniklerimizle buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Bizleri Diyarbakır'dan dinleyen minniklerimizi de selamlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.05 göstermekte. Ve birlikteliğimiz yaklaşık 12 çağa kadar devam edecektir inşallah. Her hafta olduğu gibi minniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak minniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve siz değerli kıymetli dinleyicilerimize de anlamlı güzel bir hikaye hazırladık.

0: Şu an Elif Hanım'la birlikteyiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen sizlere Elif Hanım'ıza aktarayım. Elif Hanım da sizlere güzel bir selam versin. Ardından programımızı başlatalım efendim.
1: Evet değerli kardeşlerim, ben de sizlere Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum.

Dilerim ki çok güzel bir program getiririz bayramdan önce. İsterseniz sizi çok bekletmeden hemen güzel bir eser dinletelim ve eserimizle beraber programımızı başlatmış olalım. Eserden sonra görüşmek dileğiyle.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir esere kulak verdik. Ve Cennetin Çocukları programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Miniklerimizi daha fazla bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki peygamber tiplerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? Şıklarımız ise şu şekilde. A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Soruyu hemen tekrar edeyim. Aşağıdaki peygamber tiplerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 olan WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler.

Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 nolu numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Evet değerli kıymetli dinleyenler, lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemizi aktardıktan sonra almaya başlayacağız.

halde sizleri Elif Hanım'la baş başa bırakmak istiyorum. Hikayemizin ardından canlı yayın bağlantılarımızı almaya başlayacağız efendim.

Evet, terlik. Evet, değerli kardeşlerim. Bu haftaki hikayemizin başlığı bir kurban bayramı hikayesi. Küçük bir Anadolu köyünde çocukların heyecanla beklediği kurban bayramı yaklaşmaktaydı. Köyde yaşayan herkes bayram hazırlıkları içindeydi. Evler temizleniyor, tatlılar yapılıyor, kurbanlık hayvanlar özenle seçiliyordu. Bu köyde yaşayan küçük bir çocuk olan Ali, bu bayramın kendisi için çok özel olacağını biliyordu. Ali'nin babası Hasan, köyde herkesin saygı duyduğu bir insandı. Her bayramda en güzel kurbanı seçer, bayram sabahı köy meydanında kurban kesimini gerçekleştirir ve ardından eti ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Bu bayramda geleneği bozmadan Ali'yi yanına alarak kurbanlık hayvanı seçmeye gitmişti. Kurban bayramının arifesinde köyde bir hareketlilik başladı. Komşular bir araya gelip sohbet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Ali babasıyla birlikte kurbanlık koça alıp eve getirdiklerinde heyecanı doruğa ulaştı. Babası, "Ali, bu yıl kurbanımızı seninle keseceğiz. Bu paylaşmanın ve yardım etmenin ne

Niye kurban etini nasıl dağıtacaklarını anlattı babası. Ali babasının yanında kurban etini parçalara ayırdı ve köydeki ihtiyaç sahibi ailelere götürmeye başladı. İlk durak köyün yaşlı ve yalnız yaşayan kadını Ayşe teyzenin eviydi. Ali kapıyı çaldı ve gülümseyerek Ayşe teyzeye kurban etini uzattı. Ayşe teyze gözleri dolarak Ali'ye teşekkür etti. Ve Ali içinin nasıl bir sevinçle dolduğunu o an anladı. Ali ve babası gün boyunca köydeki diğer ihtiyaç sahiplerine de et dağıttılar. Her gittiği evde Ali sevgiyle karşılandı ve bu paylaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradı. Babası Ali'ye bu bayramın asıl amacı sadece kurban kesmek değil, aynı zamanda paylaşmak ve yardımlaşmaktır. İnsanlar arasındaki bu bağı güçlendirdiğimizde bayramın anlamı daha da derinleşir dedi.

olduğunda Ali yorgun ama mutlu bir şekilde evine döndü. Annesi hazırladığı güzel yemekleri sofraya koyarken aile hep birlikte bayram akşamının keyfini çıkardı. Ali babasına dönerek, "Babacığım, bugün gerçekten ne kadar önemli bir gün olduğunu anladım. Paylaşmak ve yardım etmek insanları birbirine daha da yakınlaştırıyor," dedi. Babası Ali'ye gülümseyerek, "Evet oğlum, Kurban Bayramı'nın en güzel yanı da budur," dedi.

Ali o gece yatağına yattığında içi sevgi ve mutluluk doluydu. Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet olmadığını, aynı zamanda insanlar arasında sevgi ve paylaşımın da simgesi olduğunu anlamıştı. Ve o gün hayatı boyunca unutamayacağı bir bayram hikayesi olarak hafızasına kazındı.

Evet değerli kardeşlerim, güzel bir hikaye dinledik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu hikayemizde Kurban Bayramı'nın manevi değerini ve paylaşmanın önemini anlamış olduk. Bayramların insanlar arasındaki sevgi ve yardımlaşmayı güçlendiren özel zamanlar olduğunu da tekrardan hatırlamış olduk.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

99.1 frekanslarında Cennetin Çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki şıklardan peygamber çiftlerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer diye sormuştu. Şıklarımız ise şu şekilde: A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa, B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 oldu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bize ulaşabilirler. Tüm değerli kıymetli miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. İlk bizlere ulaşan kardeşimiz Silvan'dan Reyhan İlayiz kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Reyhan kardeşimi tebrik ediyorum ve ismini kuraya dahil ediyoruz efendim. Buradan Diyarbakır'a da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Yaren Sultan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Yaren kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Kardeşimizi bağlamadan önce birkaç daha WhatsApp'taki mesajlarımıza yer vermek istiyorum. Bir diğer kardeşimiz de Meryem Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Meryem kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Ahmet Yasin İlayiz kardeşimiz olmuş. Ahmet kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar Şişek.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hamdolsun. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha iyi olduk. Gülbahar, bizlere Batman'dan ulaşıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: 11 yaşındaydın, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet kardeşim, Gülbahar bizim daimi katılımcılarımızdan. Ve her seferinde Gülbahar sen bizleri aradığın vakit çok çok mutlu oluyoruz kardeşim. Çünkü bu bizim programımızı beğendiğin anlamına geliyor. Ve bizler de çok seviniyoruz. Evet Gülbahar. Kurban Bayramı geliyor bildiğin üzere. Neler yapmayı düşünüyorsun?
1: Kurban Bayramı'nda şeker toplamayı, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, bir de harçlık toplamayı.
0: Evet kardeşim, çok çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde geçirirsin bayramını. Peki Gülbahar, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu? Öğrenebilir miyim?
1: Kureyş Suresi.
0: Kureyş Suresi. O halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Kureyş. İlahi Şemahı Teşitlâ'yı Vassayt. Fela yâbudu Rabbe Hazel Beyt. Ellezi etemehem min cu'in ve amenuhum min harf.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O zaman Gülbahar, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim, teşekkür ederiz.
1: Ben

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde sorun geliyor kardeşim. Sorun şu şekilde. Şıklı bir soru olacak.
1: Tamam.
0: Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olan kaynaklardan biri değildir? A. Kur'an-ı Kerim. B. Örf ve adetler. C. Selim akıl. D. Efsaneler. E. Sünnet.
1: Efsaneler değil mi?
0: Evet, tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum miniyim. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Buradan sevgili mücahitlerime ve gönderi kardeşlerime, sizlere, akrabalarıma gönderiyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü. O halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: 99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksu FM'de, Çağrı FM'de, Cennetin Çocuklarında programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gülbahar kardeşimizi de uğurladık. Ve hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Hamza Seyit Şimşek.
0: Hamza Seyit Şimşek. Nasılsın Hamza?
1: İyiyim. Sizin sesini.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun. Daha da iyi olduk. Hamza sen 5 yaşında mısın? Yoksa 6'ya mı girdin? Maşallah kardeşim. Ama Hamza sen geçen seneden beri katılıyorsun. Ve ben senin yaşını sürekli 5 zannediyorum. Kardeşimiz bizimle beraber büyüyor. Evet Hamza sen Gülbahar'ın kardeşi oluyorsun öyle değil mi?
1: Evet.
0: Programımızı ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok sevindik kardeşim. Umarım katılımlarınız da daim olur. Peki Hamza sen Kurban Bayramı'nda neler yapmayı düşünüyorsun? Bizlere biraz aktarır mısın?
1: Şeker toplayacağım.
0: Evet.
1: Harçlık alacağım.
0: Evet. Peki harçlığını... Evet maşallah kardeşim. Peki harçlığını ne yapmayı düşünüyorsun harçlığınla?
1: Abur cubur alacağım.
0: Abur cubur alacaksın.
1: Evet.
0: Kardeşim umarım güzel bir şekilde abur cubur tüketirsin ama fazla tüketme olur mu? Çünkü sağlık açısından biraz zararlı.
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim. O halde Hamza programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğunu öğrenebilir miyim?
1: Hadi.
0: Hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim Hamza.
1: Cennet annelerin ayaklarının altındadır.
0: Cennet annelerin ayakları altındadır öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Bu güzel hadisi bizlere aktarıp tekrardan hatırlattığından ötürü. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi ne dersin?
1: Olur.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Peki kardeşim teşekkür ederiz.
2: Hamza.
1: Efendim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hazır mısın?
1: Evet.
2: O halde hemen sorunu soruyorum. Allah'a ortak koşup putlara tapan kimselere biz ne ad veriyoruz Hamza? A. Kafir. B. Müşrik. C. Cahil.
1: Cahil.
2: Cahil mi dedin sen?
1: Evet.
2: İstersen sorunu tekrar sorabilirim. Tekrar düşün.
1: Tamam.
2: Allah'a ortak koşup putlara tapan kimselere biz ne ad veriyoruz? A. Kafir. B. Müşrik. C. Cahil.
1: Müşrik.
2: Tebrik ederim. İlk başta biraz takıldın ama hemen doğru cevabı buldun. Tebrik ediyorum. Senin de ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Babam, Şirin, Kıyanlığı, Hüsnü'yle bitti.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Peki bizlere sanki selam gönderdin mi?
1: Evet.
2: O zaman ben orayı biraz kaçırmışım. Kusura bakma. Tamam mı kardeşim? Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Hem bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı. Hem de Filistin'deki kardeşlerimizi de unutmadın. Bizleri dualarında da unutma olur mu Hamza?
1: Tamam.
2: Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.

Evet değerli kardeşlerim, Hamza kardeşimizi uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Onlardan önce sizlere sorumuzu tekrardan hatırlatalım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadeti ile ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Harun. B. Hazreti Yakup ve Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve İsmail. D. Hazreti Davut ve Süleyman.

Soruyu cevaplamak isteyen miliklerimiz 0552 754 71 72 oğlu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak bizlere cevaplarını gönderebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 215 59 59 oğlu hattımızdan bizlere ulaşabilirler.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Abdullah Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleyküme selam. Abdullah kardeşimi tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleyküme selam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Sizlere de hayırlı sabahlar. Muhammed Ferhan kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin Mazıdağ'dan Nisanur Yavuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve Nisanur kardeşimi de tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bizler de buradan Mardin'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Gülsüm Mehdioğlu kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Aleyküme selam. Gülsüm kardeşim de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı Diyarbakır'a iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Firdevs Özgün kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleyküme selam. Firdevs kardeşimize sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyoruz.
1: Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İsmini öğrenebilir miyiz kardeşim?
2: Muhammed Tayyip.
1: Muhammed
3: Tayyip.
2: Tayyip.
0: Faik.
2: Tayyip.
0: Tamam. Muhammed Sait. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Peki soy ismin ne Muhammed Sait? Öğrenebilir miyiz?
2: Gönül.
0: Gönül. Peki.
1: Peki Muhammed nasılsın?
2: İyiyim siz?
1: Çok şükür. Sen sordun. Bizler de daha da iyi olduk. Bizleri nereden arıyorsun?
2: Diyarbakır'dan.
1: Diyarbakır'dan arıyorsun. Çok güzel kardeşim. Peki kaç yaşındasın?
2: 8. Evet.
1: Kaçıncı sınıfa gidiyorsun kardeşim?
2: 3. sınıfa gidiyorum.
1: Çok güzel. Peki Muhammed Sait programımıza ilk defa mı katılıyorsun?
2: Hayır, 5. defa.
1: Maşallah kardeşime. Ben daha çok hatırlayamadım, o yüzden ilk defa katılıyormuşsun gibi geldi. Ama maşallah kardeşim 5 defa katılmış.
0: Ve her seferinde kardeşimiz sayıyormuş.
1: Evet, güzel. Bunu not etmesi de güzel. Peki Muhammed Sait, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun?
2: Heyecanlı hissediyorum.
1: Heyecanlısın değil mi? Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun?
2: Babaanneme gitmeyi düşünüyorum.
1: Şeker toplamayı düşünüyor musun?
2: Evet.
1: Peki sence bayramın en güzel yanı ne? Ben küçükken şöyle düşünürdüm. Bu bayram 4 gün sürdüğü için daha güzel gelirdi bana. Daha uzun sürdüğü için daha çok şeker yerim diye düşünüyordum.
0: Ve bol bol geziyorduk.
1: Evet. Sen de öyle düşünüyor musun?
2: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: Değil mi kardeşim? İnşallah bayramı çok güzel bir şekilde istifade ederek geçirirsin. Peki Muhammed Sait programımız için neler hazırladığını öğrenebilir miyiz?
2: Bir sure söyleyeceğim.
1: Hangi sure?
2: Müzacer suresi.
1: Nasır suresi mi acaba?
2: Evet.
1: O halde senden güzel bir Nasır suresi dinleyelim.
2: İza ca'enes bismillahirrahmanirrahim. İza ca'enesullahi vel fath ve re'ten nasi yedhulune fî dinillahi esvâca fesebbih bihamdi rabbike ve safidhu innehu kâne tevvâbâ.
1: Maşallah kardeşime, çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. İlk başta besmele getirmedin ama sonra hemen hatırlayıp tekrardan okumaya başladın. Teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. O halde Muhammed Sait, bizler de sana soru hazırlayıp gelelim mi?
2: Evet.
1: Tamam kardeşim, hemen geliyoruz.

0: Muhammed Sait.
1: Evet.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet.
0: O halde seni hemen Harnusa ablana yönlendiriyorum.
2: Muhammed, öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
1: İyi misin?
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Sen sordun, daha da iyi olur. Hazır mısın?
1: Evet.
2: O halde sorunu aktarıyorum kardeşim. Sorun şu şekilde. Hangisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşlerinden biridir? A. Abbas, B. Şeyma, C. Musab bin Ümeyr, D. Talha.
1: Zeynep.
2: Tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Peki son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Dünyadaki tüm Müslümanlara
2: Evet.
1: ve size.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Size.
2: Teşekkür ederiz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Muhammed Sait kardeşimize uğurladık ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim diyecektim ki telefonlarımız çaldı.

0: Evet değerli dinleyenler, hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. Sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun. C. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen benim kardeşlerimiz 0552-754-7172 oğlu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 oğlu numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimiz için de birbirinden güzel sorular derledik. Evet değerli kıymetli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz var, hemen vakit kaybetmeden onu alalım. Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Ve aleyküm selam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Büşra Mehdioğlu.
0: Büşra Mehdioğlu. Büşra, sen bizlere Diyarbakır'dan mı ulaşıyorsun?
1: Evet.
0: Kaç yaşındasın gülüm?
1: 5.
0: Alamadım. 5 yaşında mısın?
1: Hı hı.
0: Peki kardeşim, sana nasılsın diye sormuş muydum? Peki, Rabbim daim etsin inşallah kardeşim. Evet Büşra, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Neler hissediyorsun ya da Kurban Bayramı'nda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Evet.
1: Şeker çok güzel.
0: Evet kardeşim.
2: Elbiselerini hazırladın mı?
1: Evet.
2: O zaman sen çok cici bir kız olacaksın bayramda. Güldüğüne göre onayladın.
1: Evet.
2: Eminim ki öyle olacak. Umarım çok eğlenirsin. Çok güzel vakit geçirirsin bayramda.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz gülüm. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğunu Büşra?
1: Kevser suresi.
0: Kevser suresi. O halde senden güzel bir Kevser suresi dinleyelim kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynakel kevser. Feselli rabbike vanhak. İnne şaneye gülebdir. Amin.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Çok da teşekkür ediyoruz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Tamam.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: Büşra.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum.
2: Büşra, hemen seni bekletmeden ben de sorunu sormak istiyorum.
1: Tamam.
2: Peygamber Efendimizin doğumu hangi kandil gecesinde kutlanır? A. Regaib kandili, B. Miraç kandili, C. Mevlid kandili.
1: Kandili.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri varsa hemen alalım.
1: Evet.
2: Dinliyoruz kardeşim.
1: Anneme, babama, bütün Müslümanlara ve size.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Allah'a emanet ol.
0: Evet değerli kıymeti dinleyenler, saatlerimiz 11:48 göstermekte. İlk yarımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. İkinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı.
12: Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
13: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
2: Bir başka kardeşimiz ise Rümeysa Anıl Çelik kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Rümeysa Anıl kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Zehra Nur Çelik kardeşimiz de bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Zehra Nur kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve

0: 12'yi göstermekte. İkinci yarımızı daha kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hatta bir kardeşimiz var, daha fazla vakit kaybetmeden hemen kardeşimizi almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ne?
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Muhammed Ali Aksoy.
0: Nasılsın Muhammed?
1: İyiyim.
0: Hamdolsun, Allah razı olsun kardeşim, sen sordun, daha da iyi olduk. Muhammed, bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Batman.
0: Batman'dan ulaşıyorsun. Peki kaç yaşındasın Muhammed?
1: 6.
0: 6 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: O halde birinci sınıfa gidiyorsun, öyle değil mi?
1: Ne?
0: Birinci sınıfa mı gidiyorsun?
1: Ana sınıfa.
0: Ana sınıfa gidiyorsun. Peki kardeşim, ana sınıfında neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın? Evet. Muhammed, sen bizleri telefondan mı dinliyorsun yoksa televizyondan mı dinliyorsun?
1: Telefondan.
0: Telefondan. Hoparlör açık mı kardeşim?
1: Evet.
0: Rica etsem kapatabilir misin? Çünkü sağlıklı iletişim kuramıyoruz da. Sesimi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. Bildiğin üzere bayram yaklaşıyor. Ne hissediyorsun?
1: Efendim?
0: Kurban bayramı yaklaşıyor. Ne hissediyorsun kardeşim?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Çok heyecanlısın. Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun Muhammed? Biraz bizlere aktarır mısın? Evet. Şeker toplayacaksın, büyüklerin elini öpeceksin, harçlık toplayacaksın, öyle değil mi?
1: Hı-hı.
0: Peki kardeşim, umarım çok güzel bir şekilde bayramını geçirirsin. O halde programımız için neler hazırladın, öğrenebilir miyim?
1: Hadis.
0: Hadis. O halde seni dinliyoruz Muhammed.
1: Namaz dilin direği.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Bu güzel hadisi hem bizlere aktarıp hem de hatırlattığından ötürü çok teşekkür ediyoruz. O halde Muhammed, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Evet.
0: Peki bizi biraz bekler misin?
1: Peki.
0: Peki kardeşim.

0: Muhammed.
1: Efendim?
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde sorun geliyor kardeşim. Sorun şu şekilde. Kabe'yi ilk olarak kim yapmıştır? A. Hazreti İbrahim, B. Hazreti Şit, C. Hazreti Süleyman.
1: Hazreti İbrahim.
0: Tebrik ediyor ve senin de ismini Kuray'a dahil ediyorum kardeşim. O halde son olarak sizlere aktarmak istediğim bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Sizlere, akrabalarıma, sevdiklerime.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. O halde bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Muhammed Ali Aksoy kardeşimizi de uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Onu daha fazla beklemeden hemen alalım.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Abdülveli.
0: Peki soy ismin?
1: Yavuz.
0: Yavuz, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsın?
0: Çok teşekkür ederiz. Hamdolsun kardeşim, sen sordun. Daha da iyi olduk. Abdülveli kaç yaşındasın?
1: 8.
0: 8 yaşındasın. Bizleri nereden ulaşıyorsun?
1: Mazı'da, Kocakent köyünden.
0: Peki, Mardin'den. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. Programımıza ilk defa mı katılıyorsun Abdülveli?
1: Evet, ilk defa.
0: Maşallah kardeşim, ona rağmen heyecanlı değilsin. Çok sevindim. Evet. İkinci sınıfa mı gidiyorsun Abdülveli?
1: Evet.
0: Ya çok sevindim kardeşim. Bildiğin üzere bayram yaklaşıyor. Neler hissediyorsun ya da bayramda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Şeker toplayacağım ve gezeceğim.
0: Evet, peki. Çok sevindim senin adına kardeşim. Büyüklerini ziyaret edecek misin?
1: Evet.
0: Çok sevindim. O halde programı için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu? Öncelikle bir onu sorayım.
1: Hadis-i Şerif.
0: Hadis-i Şerif. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Haya imandandır.
0: Maşallah kardeşim, bu güzel hadisi bizlere aktarıp hatırlattığından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.

0: Abdülveli.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum.
1: Tamam.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hazırsan sorunu aktaracağım.
1: Hazırım.
2: O halde hemen soruyorum. Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası kimdir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Abbas, C. Ebu Leheb, D. Hazreti Hamza.
1: Hazreti Hamza.
2: Tebrik ederim kardeşim, sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı peki?
1: Aileme ve size.
2: Bu kadar mı?
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Dileriz ki çok güzel bir bayram geçirirsin. Kendine iyi bak.
1: İnşallah.
2: İnşallah kardeşim. Allah'a emanet ol.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Abdülveli kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekilde: aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilenmeni kardeşlerimiz 0552 754 7170 kinolu WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de, onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz efendim. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız.

Hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara yer verelim. Bir diğer kardeşimiz Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin Mazı'da Kocakent köyünden Ecrin Nur Yavuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ecrin kardeşimi tebrik ediyor ve ismini kurayı dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Mizgin Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti ve Allah'ın yanında ne kadar güzellikler varsa siz Aksefem çalışanlarına olsun ve tüm Müslümanların üzerine olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de bu güzel selamlarından ötürü. Bizler de ve aleyküme selam diyoruz efendim. Ve Mizgin kardeşimi tebrik ediyorum. Kuramıza doğru ismini kuraya ekledik. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer kardeşimiz tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman merkezden Ahmet Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküme selam. Hayırlı sabahlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size de hayırlı günler. Ve Ahmet kardeşimi de tebrik ediyor. Ve ismini kayda dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, bir diğer kardeşimiz de tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ayaz Karakuş kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Muhammed Ayaz kardeşimize tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslim kardeşimiz bizlere ulaşmış. Eslim Kantar. Ve Eslim kardeşimi de tebrik ediyor ve ismi Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var, hemen onu da alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Miray Aser falan bu.
0: Miray?
1: Aser?
0: Evet.
1: Salam Boğa.
0: Salam Boğa. Peki kardeşim. Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun. Daha iyi olduk. Kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyim?
1: 8.
0: 8 yaşındasın. Peki bizleri nereden arıyorsun Miray?
1: Çaklak Köyü'nden.
0: O nereye bağlı?
1: Diyarbakır.
0: Peki. Peki kardeşim. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Miray? Öncelikle onu sorayım.
1: Tamam.
2: Programımıza ilk defa katılıyordun değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: Anlaşılan kardeşimiz birazcık heyecanlı. Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın? Bayram geliyor diye heyecanlı mısın? Duygularını bizlere biraz aktarır mısın kardeşim?
1: Şeker toplayacağım.
0: Evet.
1: Büyüklerin elini yapacağım.
0: Hı hı.
1: Harçlık alacağım.
0: Evet kardeşim. Çok çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde istifade
1: kutlan
0: edebiliriz.
1: Kurban keseceğiz.
0: Efendim?
1: Kurban keseceğiz.
0: Kurban keseceksiniz. Maşallah kardeşim. Çok sevindim sizin adınıza. O halde kardeşim programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu onu da öğrenebilir miyim?
1: Kevser suresi.
0: Kevser suresi. O halde Kevser suresini senden almadan önce bir hatırlatmada bulunayım. Batman ilimiz için öğle ezanı vakti. O halde seni dinliyoruz. Güzel bir Kevser suresi aktar bizlere kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne ateyna kel kefer fesalli li rabbike venher inne şaniyeke hüelebter.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun.

0: Evet.
1: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum. Hemen sana sorunu aktarsın.
0: Tamam.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin kardeşim.
0: Hoş bulduk.
2: Hazırsan hemen sorunu sorayım. İslam öncesi Arap toplumunda Hazreti İbrahim'in dinini yaşayanlara ne ad verilir? A. Mecusiler, B. Sabiiler, C. Hanifler.
0: Hanifler.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı? Birilerine selam.
0: Sizlere.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı.
0: Gazze'deki Müslümanlara.
2: Çok güzel. Onları dualarında da unutma olur mu kardeşim?
0: Evet.
2: O halde bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Güzel bayramlar diliyorum senin için.
0: Siz de.
2: Allah'a emanet ol.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Birazel kardeşimiz de uğurladı. İslam Ümmetinin Sesi Aksi FM'de, Çare FM'de programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekilde: aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kısalarında geçer diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde: A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552-754-7172 WhatsApp numaramıza isim soyisim yazarak cevaplarını iletebilirler.

Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimiz için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz efendim.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var, daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Betül Çelik.
0: Nasılsın Betül?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hamdolsun kardeşim, Allah razı olsun, sen sordun, daha da iyi olduk. Betül, bizleri nereden ulaşıyorsun, öğrenebilir miyim?
1: Giresun'dan.
0: Giresun'dan ulaşıyorsun. Peki kaç yaşındasın kardeşim?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Programımıza ilk defa mı katılıyorsun?
1: Önceden katıldım.
0: Peki kardeşim, çok sevindim. Peki Betül, bildiğin üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor. Neler
1: Evet.
0: yapmayı düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok iyi hissediyorum.
0: Evet. Neler yapacaksın? Güzel elbiselerini giyip gezecek misin? Şeker toplayacak mısın?
1: Evet, toplayacağım.
0: Büyüklerini ziyaret edecek misin?
1: Büyüklerini ziyaret edeceğim.
0: Evet.
1: Bir de şeker toplayacağım.

0: Peki kardeşim, çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde bayramını geçirirsin kardeşim. O halde Betül programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğumu öğrenebilir miyim?
1: Rahim, evet.
0: Ne hazırladın? Evet kardeşim, seni bekliyorum. Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Betül? Bulunmadıysan sadece salavat getirmen de yeterli olur. Getirmeyi biliyorsan tabii.
1: Biliyorum.
0: O halde...
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: O halde...
1: Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Esselamu aleyküm. Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna. Ve ibadullah salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Tahiyyat duasını bizlere çok güzel bir şekilde aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Betül, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Olur. Bakalım.
0: Peki kardeşim, teşekkür ederim.

0: Betül.
1: Güzel mi?
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: O halde hemen sorunu soruyorum. İslam tarihinin ilk muallimi olarak bilinen sahabe kimdir? A. Hazreti Ebu Bekir, B. Hazreti Ali, C. Musab bin Umeyr. Tekrar sormamı ister misin?
1: Hazreti Ali.
0: Ben en iyisi tekrar sorayım. Sen de tekrar düşün, olur mu kardeşim?
1: Olur.
0: İslam tarihinin ilk muallimi, ilk öğretmeni olarak bilinen sahabe kimdir? A. Hazreti Ebu Bekir, C. Hazreti Ali, C. Musab bin Umeyr. Evet kardeşim, istersen sana bir şıkkı eleyeyim, olur mu?
1: Olur.
0: Tekrar soruyorum, söylüyorum şıkları. A. Hazreti Ebu Bekir, B. Musab bin Umeyr.
1: Hazreti Ebu Bekir.
0: Kardeşim, doğru cevabı bulmamakta ısrarlısın.
2: İstersen onu da eleyelim. Tek bir şıkkımız kalsın, ne dersin?
1: Olur.
3: Biraz daha düşün, olur mu? Hatta Peygamber Efendimiz onu görevlendiriyor.
0: Ve o sahabe Medine'ye gidiyor. Orada İslam'ı yayıyor. Evet.
1: Musab bin
0: Umeyr değil mi kardeşim?
1: Evet.
3: Çok tebrik ediyoruz ve senin ismini kuraya dahil ediyoruz Betül. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Teyzelerime, üstüne kardeşlerime, Aksa Fimi'ye, bir de kuzenlerime.
3: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. O yanındaki minik kardeşine de iletiyoruz, olur mu?
1: Olur.
3: Allah hem mentol, kendine çok çok iyi bak kardeşim.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. Sizlere aktarmadığımız mesajlarımız var. Hemen mesajlarımızı göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Muhammed Said Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Muhammed kardeşimizi de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Ömer Faruk Gültekin kardeşimiz olmuş. Ömer Faruk kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer kardeşimiz de Mehmet Ali Gültekin kardeşimiz olmuş. Mehmet Ali kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip sizlere eserin ardından aktaracağız inşallah.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.34 göstermekte. Programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik. Ve bu haftanın nasiplisi Diyarbakır'dan katılımda bulunan Mira Asel Salamboğa kardeşimiz oldu. Mira kardeşimizi tebrik ediyoruz. Ve hediyelerini alabilmeleri için Çağrı FM'le iletişim haline geçmeleri bizleri çok mutlu edecektir. Evet değerli kıymetli dinleyenler, bugün de biz Aylan Süren'in sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Katılımda bulunan tüm miniklerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hepsini canlı gönülden tebrik ediyoruz. Sırf lisan ettiysek affola, bir başka Cennetin Çocukları programında tekrardan görüşmek duasıyla hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Evet değerli kardeşlerim. Başta Mirasel kardeşimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yavaş yavaş programımız sona ermekte. Ben de sizlere Allah'a emanet ediyorum ve tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dilerim ki bayramdan güzel bir şekilde istifade ederiz. Bir başka Cennetin Çocukları programıyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejimi ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş sonrası ilan edilen süresiz ateşkes ve sonrasında kalıcı anlaşma bağlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili Suudi basınında çıkan taslak metinler var. ABD ile İran arasında mutabakata varılma noktasında önemli ivmenin kazandığı ve 9 maddeden oluşan bir taslak metin yayımlandı. O taslak metinde tam olarak neler var? Birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Aktivistler geri geldi, döndü Türkiye'ye ve sağlık kuruluşlarındaki adli tıptaki süreçlerini tamamladılar ve sonrasında aslında ortaya çıkan görüntüler Siyonist terör rejiminin aktivistlere nasıl bir barbarlık uyguladığını gözler önüne serdi bir kez daha. Ve aktivistler orada yaşadıklarını anlattılar. Birazdan detayları paylaşacağız. Değerli izleyenler, günlerdir CHP bir kez daha gündemde. CHP'de mutlak buttan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemini sarsıyor, sarsmaya da devam ediyor. Bir taraftan söz konusu 38. Olağan Kurultay sonrası, söz konusu kurultayın iptal edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde başlatılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. Detayları paylaşacağız. Aynı zamanda Özgür Özel yönetiminin söz konusu kararla ilgili hem YSK'ya, YSK ile birlikte de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yönelik başvuruları vardı. O başvurularla ilgili de açıklamalar geldi. Detayları paylaşacağız. Gazze Savaşı soykırımı sürecinde Siyonist terör rejiminin barbarlığı malum. Ama bir taraftan da Siyonist terör rejiminin kendi içerisinde yaşamış olduğu psikolojik bir travma da söz konusu değerli izleyenler. Bunu zaman zaman aktarıyoruz ve istatistikler de aslında bu çöküntünün her geçen gün biraz daha derinleştiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili yeni istatistikler, yeni veriler var. Birazdan paylaşacağız. Ebola salgını yayılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Kongo'da çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü de yeni bir adım attı. Daha önce yüksek riskli boyutta olan salgınla ilgili risk seviyesi çok yüksek risk seviyesine çıkarıldı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Değerli izleyenler, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
13: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması. Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi. Anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması. İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
12: Bu arada ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkilisinin hafta sonu planlarını iptal ettiği, Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
13: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'un olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de Filistin gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportlu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
1: Gündemimizden düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
2: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
1: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma, maalesef barışa hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor, tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onun stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin, Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
2: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
1: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silahı bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
2: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, İktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
1: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin...
0: Bu arada Filistin'e insan yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundan dönen aktivistler ağır insan hakları ihlalleri yaşadıklarını açıkladı. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
2: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
0: Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
2: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi

0: verildiğinde dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir dedi.
1: Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
1: Türkiye'nin farklı illerinden yine acı haberler geldi değerli izleyenler. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da yaşanan trafik kazalarında maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
0: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yeniden işgal altındaki Filistin topraklarıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi eser kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
0: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının, 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve

0: 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
1: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Birazdan kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hunede ve bernameyde dikaribin helbestu ilahi ve avazan bukhazin uca haskeriye kare diyari bikin.
4: Firoz be, firoz be, ey şehide İslami. Febata te firoz be, şibu deva Kur'an.
3: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de be hezkiriye xwe u kese ku hun hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiyê kesên dûr nêzîkê ve dike.
5: Ey mistûman, ey qehreman, ey xwediyê
3: helbestên azadiyê. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bimere par.

ve peşkeşvaniye Abdüselam şandı emi her rojen şemye di saat düdyande di radya ve çağrı efemede bibin meyvane malave helbestin azadiye.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM. Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
13: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hunede ve bernameyde dikaribin helbestu ilahi ve avazan bufazın uca haskeriye kara diyari bikin.
14: Piroz be, piroz be, ey şehide İslami. Febata te piroz be, şibu deva Kur'an.
13: Helbestin azadiye. Hunede ve bernameyde be haskeriye kwe u kese kuhun hasreta vandıkşinin re karibin hissiyate kwe parve bikin. برنامه یا هلبستن آزادیه کسین دور نیزی که ودکه
15: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
13: هلبستن آزادیه
15: و برزوی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گلونا
13: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Binave khodaye mihriban udulovan. Selava khoda li ser fakhri kainati Hazreti Muhammed Mustafa pak ehli beyti vi ashabi vi ul ser ve godarin heja yin radyoya çağrı efeme bebe. Gohdarin aziz u heja yen radyoya çağrı efemi un tev bixir hatin bername u programa helbestin azadiye. Bale programa ve programa helbesti azadiye dest bedike inşallah bi kadere 2 saatan eme bibin meyvan mala ve Hundikarın mesajan bişinin his u hisiyatı xwe bi mera par bikin. Li ser telefona 0412-257-2911 xeta mea WhatsApp-e 0539-257-3737 an bigerin. Değerli Çağrı FM dinleyicileri, efendim yaklaşık birlikteliğimiz 2 saat boyunca devam edecek. Programın sonunda kuramız olacak. Bizlere mesaj atan veya canlı yayına katılan kardeşlerimizi kuraya katacağız. Kurada ismi çıkan kardeşimize programın sonunda dediğim gibi hediyemizi göndereceğiz. Efendim bizleri 0412 257 2911 WhatsApp hattımız 0539 257 37 37 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz inşallah. U maşallah, barekallah, godarin azizu heja yen radya çağrı efeme ve ka her hafte ve hafte jimeteni nahilin u mesaj şandına hu dane despekirin. İnşallah emeli ser ide u kurbane bahıvın hundikarını derhaqi ve kede hisu hisiyatı hu bimere par ve bikin.

Gözarek meydan dibeje, selamun aleyküm, aleyna ve aleyküme selam, je Diyarbekri, Ravza Nur, je Murat, Yaman, gülümser yüzüm, ev helbestane duhazım, je zilame khare u je tamami müslümanan re, u juvere diyari dikim, emanete khuda bin gotiye, khudej ve razibe, je Diyarbekri, hoşka betül.

Bəli, Qodari Hecam mesajı gidinci bu xinin UMTKV'nin avbera ilahiyan. Qodari MDBC selamun aleykum, aleyna ve aleykum selam, bernama ve bxir be, xudeş ve razi be, ez Muhammed Taha. Jim Muhammed. Biborin, dibêje ku ez ji Muhammed Taha ilahiya Muhammed duxazim. Ev ilahiya hanê. Ji bavê xwe yê ku vêga li hinda min e, ji Hecî Hemdullah re, ji kekê xwe Yunus re, diyarî dikim, emanetê xwedê bin. Esselamu aleykum gotiye ve aleyna ve aleykum esselam. Keke Ömercan Genç. Bele Godari Aziz, Godari Heja, İda Kurbanı nezdibe. İnşallah, Xwedê hezbike roja çarşemiye, İde, İda Kurbanı yeku veka hediyeye, Xwedai Teala du İd daye ümmeta peygamberime, İda Ramazanı ve İda Kurbanı. İda Kurbanı de sala duyemin ya hicreta Medine'ye de ilan buye. İda Kurbanı lazım eku tamami xeydandine ku hatiye kirin, juhole bera kirin, kese ku dili wan jehevdumane. Yani xeydine lazım eku de idan de lehevdu bin. Hevdu ziyaret bikin, id jubo aşitiye fırseteka mezine. Bawer bikin ku şeytan nahweze ku id were. Çima? Lewra şeytan dinava saleke de hewlu gîret edide vesveseyan dide ku insanan cehevdu bixeydine. U veyeke dike jî, jiber veyeke naxweze ku îd were, lewra îd aşîtiye. Lazime ku em xeydandinên ku dinava sale de çêbûye, de îdê de berteraf bikin, juholê ji meydanê ra bikin. Kerem kin, bîr mübarek destan de rêzê de ye. Em gohdar bikin, em ê dewam bikin inşallah.

0: Yeter ki hakim olsun ahkam-ı Kur'an.
1: Ya Rab bizleri de kat bu kervana,
2: Ya Rab bizleri de kat bu kervana, kurban kabul et bu canı yoluna. Bir canımız vardır, o da

Gotareki me din mesa şan diye Muhammed Yasin şanlı. Dibeje ku selamun aleykum aleyna ve aleykum selam ez dava Hüseyin adı Fazım. Ji kalê xwe yê bixîmetre, ji her du pîrkê xwe re, her du kalê xwe re, japanê xwe re, xaltiyê xwe re, metê xwe re, ji xalê xwe re, ji teva re diyarî dikim bixusus ji xelkê Gazê re û mucahîdên qesamê re gotiye. Gotar ekime edin de beje selamun aleykum aleyna ve aleykum selam. Je diyar bekri je gunde silvane yani farkı ne? Hakeke Hamze je şehit serisi yek ilahiya Müslüman da fazım. Ev ilahiya hane tamamı kesin kulü ser radyoye me gohdar idikin. Ja ayla u khabatkarin bi qimetiyen çağrı efemere juvere. U je şopinerin fejra Kur'an era diyar idikim. Hunde malı xede devleta İslami saz bikin ku Xaday Teala jid sokaqu kolan u cadde vede İslami hakim bike ve gotina Hasan el-Benajib mere par ve kriye keke Hamze je farkine.

şehid eyle. Gotar hekime yedin gotiye selamun aleyküm. Aleyna ve aleyküme selam. Ez Hüseyin Yıldız. Ji Mustafa Altın Top İslam gelek tu şiirini ve helbestane du hazım ji diya xare ba ve xare u ji tamamı kesin ku de ber oğra din İslam'e de cihad edikin juan re diyar edikin. Teke Hüseyin Yıldız.

Gaziantep'i Mehmet Emin Yalçınkaya. Jüveh Jüzcan Atsat. İlahiya Hamdedi Xazım. Jü tamami xebatkaran re, jü gohdaran re, diyari dikim inşallah. Bislavu dua amanete xeda bin gotiye. Keke Mehmet Emin Yalçınkaya, MG ilahiyen direzede, jü te u aila te u malbata te u xelke antabere diyari dikin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gotiye, Kuşka Rukiye gezer. Bele godare heja kerem kınem ilahiya khweh le bıkhınem devam bıkın da'va Hüseyin'a da rezide.

Gotar ekmeğin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam tamamı hel besinde rezede je tamamı Müslümanan ra diyar idi ki mislavu dua gotiye ümmü emir. Gotar ekmeğin de beje ku selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam je batmane Muhammed Emin Yıldız ez hamu perçevu ezgin le du hevdu. Diyari Hamu Malbata Yıldız, Bitaybeti, Jibo Hersi Birayi Yusufi Bukhususi, Jibo Abdullah Önen ve Hamu Birayinku, Dırya İslami'de cihade dikin, dikim. Mesaja kwe bu Kurmanci Nivisan diye, Kwadeşte Razibe, Keki Muhammed Emin, Jibatmane.

Belə qodar eja. Kerem kin em ilahi yapa. Qodar bikin, em davam bikin inşallah. Ey sevgili Cefadıl Aydın te.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 4.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.

Qadar ekmeği dindi beyece. Selamun aleyküm aleyna ve aleyküm esselam. Ece Diyar Bekri, Esma Nur Kurt. Tamami helbestin kurmancı yendere zede. Ece Diyakvare. Jibabe khoye ku da ajansa ilkeye de dişoğule. Ece Kuşku Biray Kvare. Ece Mete Kvare. Ece Laumete Kvare. جخالی خویی که در آژانس خبر آنها ایلکی داد شغله ج محمد ره جخالتی خوره جزافه و انشته خوره دیاری دکم امانت خدا بن خدای تعالی اسرائیل قهر و پریشان بکه گوتیه و به آیت بمره پار وکریه Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru kimselerle beraber olunuz. Tevbe suresi 119. ayet. Godar ekmeği dindi beyce. Selamun aleyküm aleyna ve aleyküme selam. Je Diyar Bekri Slavi Kvedişinim, je Ayla Çağrı Efemi, u Godarin Çağrı Efemi re. Ez... Fuat, Eymen u Ensar Qınay. Lisernavi, Xuşku Biray Xoyacı tamami gohdaran re, Slavi Xoyadışinin bernama vab xeyr be. Liseride Jikali Xoyre, Jipirke Xoyre, Amreki bixeyr u direj duxazım, Behaviya dua, Xaday Teala, Li her çar aliye cihane, bu xususlı Gazze'ye, Kesin kudibin zilmedeye alikare wan be. Fadai Teala la asimanan rahmeta khwe li serruye ardeji huzure nazil bike bişine gotiye.

şahiye meteke şahi. Eidin rastin e zafera ümmeta İslami, bıxusus qassame, mücahidin izzetin el qassame, teke nasibime. Eidame ve çağı dibeje, dibe eid ku, mescid-i aqsa, kutsa mübarek, namusa ümmeti, birina bıxin ya ümmeti azad bebe. Kabe, jibin deshilat dariya mel'unin suudi khalas bebe. Erişu katliamu hoviti vahşeta siyonistan bedavi bebe. Şeytanin Amerika şeytanin mezin juhole ra bebe. İçağı idame dibe eid. Fada eidin rasti teke nasibe ümmeta İslami. Eida mücahidin qassame behezaran caran piroz be. Eida mücahidin İranu, Lübnanu, Yemeni u... Irak'ı behezzaran caran pirozu bimbarek be. Eyda gurbeti u muhaciran Yusufiyan mazluman behezzaran caran piroz be. U eyda ve guhdarin çağrı efemi behezzaran caran pirozu bimbarek be. Eydukum mübarek, roşin şuma bimbarek bo. Eyda ve mübarek be. Gohdar-ı Megotiye selamun aleyküm, aleyna ve aleyküme selam. Bernama ve bkhir be, Khodej ve razi be. Ece Merdine Nehir Çelik. Jünurullah Kuray, Ya Rab ve Helbestane Duhazim. Jukuşka khwe Fatime'ye re, u Jibra'yı khwe Khidir re. Arman dikim, diyar idikim, bislavu dua gotiye. Kodar ekimedin de beje selamun aleyküm aleyna ve aleyküme selam Ece Diyarbekri Eymen çiftçi tamami helbestin de rezide jayla khara diyar idikim. Kodar ekimedin de beje selamun aleyküm aleyna ve aleyküme selam Ez Bedri Egin tamami helbestin de rezide Cinnihat Turan Deniz Yıldırım Cüveysi Demir Ören Uji tamami Müslümanan re diyar idikim. Bernama ve bkhir be. Eyda kurban eji piroz be.

Ve peşkeş vaniye Abdüselam Şanlı, emi her rojen şemye, de saat düdyande, de radya ve çağrı efemede, bibin meyvane malave. Helbestin azadiye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah için vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun şerefini daha da artırır. Allah için tevazu göstereni Allah daha da yükseltir.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişiyi tayin ederek gidip cemaatten geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Kavun kokusu. Buzdolabındaki kavun kokusu son derece rahatsız edicidir. Bunu gidermek için dolaba sirke ile ıslatılmış bir peçete koymanız yeterlidir. Soğan kokusu. Pek çok kişi pişmekte olan soğanın kokusundan hayli rahatsız olur. Bunu önlemenin çok kolay bir yolu var. İçine bir iki karanfil atmak.
1: Tam 99.
2: Çağrı Efendim.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse, şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Allah Resulünden mesajlar. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Onlar ki sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. Allah Resulünden mesajlar.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, Seramik Toptan ve Perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, Seramik Toptan ve Perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
6: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
13: ...152. Bölüm. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir bin Abdullah'ın hasta olduğunu duydu. Tertemiz bir delikanlıydı. Babası Abdullah'ın Uhud Harbi'nde şehit düşmesi üzerine evdeki 7 tane kız kardeşine bakma görevi ona kalmıştı. Onu Uhud Harbi'nden sonra güzel hatıralarla tanıyoruz. Nebi Ekrem aleyhisselam yanına değerli arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Yürüyerek ziyaretine gitti. Abdullah baygın yatıyordu. Resulullah Efendimizin geldiğini fark etmemişti. Nebi Ekrem Efendimiz abdest aldılar, abdest suyundan bir kısmını ona serptiler. Abdullah gözlerini açtı. Fahri Kainat Efendimiz'i görünce gülümsedi. Artık hayatının sona ermek üzere olduğunu zannediyordu. Bu sebeple Nebiler Serveri Efendimizin hal hatır sormasından sonra, ''Ya Nebiyallah, benim oğlum kızım yok. Mirasım kız kardeşlerime kalacak. Bu durumda malımın dağıtımı nasıl olacaktır? Bu konuda nasıl davranmamızı emir buyurursun?'' dediler. Resul-i Kibriya aleyhisselam Efendimiz bu sualin cevabını vermedi. Çünkü Nisa suresinin son ayeti bu sorunun cevabı olmak üzere vahyedildi. Ey Resulüm! Sana soruyorlar. De ki, kelale konusunda size Allah fetva veriyor. Şayet bir adam çocuğu olmadığı halde ölürse, onun kız kardeşi bulunursa, terk ettiği malın yarısı o kızadır. Ölen kız, mirasçı olan erkekse ve kızın da çocuğu yoksa, erkek mirasın tamamını alır. Şayet kardeşler erkek ve kız olarak mirasçı oluyorlarsa, erkeğe iki kız hissesi kadarı verilir. Allah, şaşırmayasınız diye size hükümleri beyan ediyor. Allah, her şeyi bilendir. Ayet-i Kerime özel olarak Cabir bin Abdullah'a ulaştırıldı. Hasta yatağında okunan ayeti dinledi. Cabir hasta yatağında bunları dinledi. Rabbine hamd etti. İleride şifa bulup ayağa kalkacak olan Cabir, daha yıllar yılı yaşayacak, pek çok ibretli olayların şahidi olacaktı.

Mute Savaşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elçi olarak gönderdiği Haris bin Umer'i öldüren Gassan emiri Şurahbil'e gerekli dersi vermek üzere hazırlık yapılmasını emretti. Derhal 3000 kişilik bir ordu toplandı. Kendisi bu sefere katılmayacaktı. Ordunun toplandığı Cürf denilen yere vardı. ''Size Zeyd bin Harise'yi emir olarak tayin ediyorum.'' dedi. Cafer bin Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'in sözünü kesti. Üzgün bir sesle, ''Ya Nebiyallah, Zeyd'i benim başıma emir yapacağını hiç ummazdım.'' dedi. Efendimiz ona döndü. ''Hadi oradan, hangi şey senin hakkında hayırlıdır, sen bunu bilemezsin.'' cevabıyla karşıladı ve daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler. ''Ordu komutanı Zeyd bin Harise'dir.'' Şayet Zeyd öldürülürse komutan Cafer'dir. Cafer öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır. Abdullah da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarında razı olacakları birini emir yapsınlar. Bu konuşma gönüllere ince bir sızının yürümesine sebep oldu. Acıyla, üzüntüyle dolu gözler kurban olarak takdim edilmiş olan üç zatı aradı. Bunların artık bir daha Medine'ye dönmeyecekleri, girecekleri savaşta şehadet şerbetini içecekleri belli olmuştu. Gidenler kalanlarla vedalaştı. ''Neden ağlıyorsun ey Revaha oğlu?'' Tuhaf bir soruydu. Elbette ağlar, elbet gözyaşı dökerdi. Bir daha Medine'ye dönemeyecek, bir daha Hatemül Enbiya Efendimiz'i göremeyecek olan insan gülemezdi ki. Vallahi, ben dünyaya bağlı oluşumdan yahut size olan sevgimden dolayı ağlamıyorum. Fakat ben Resulullah Efendimiz'i sizden her biri çaresiz cehenneme uğrayacaktır. Bu da Rabbinin mutlaka yerine getireceği bir hükümdür ayetini okurken dinledim. İşte ben oraya uğradıktan sonra ayrılışın cehennemden kurtuluşun nasıl olacağını bilmiyorum. Ağıt sebebim budur dedi. Allah yardımcınız olsun. Muhafaza buyursun. Bu sözler söylenirken kalplerde bu son görüşme, son ayrılış anlamına gelen duygular dönüp dolaşmaktaydı. Abdullah bin Revaha, Fahri Kainat Efendimizle birlikte son defa olarak bir cuma namazı kılmayı ve arkadaşlarının ardından yetişmeyi düşündü. Fakat Seyyidül Enbiya Efendimiz buna razı olmadılar. Yeryüzü dolusu sadaka dağıtsan, onların sabah yolculuğunda alacağı ecir ve mükafatı elde edemezsin dedi. Bu mübarek sözler Abdullah bin Revaha'yı doyurmuştu. Efendimizin bu hatırlatması karşısında, hayır, hakikat öyle değildir deme hakkına sahip olacak hiçbir insan yoktu. Abdullah, bir defa daha baktı Habibi Hüda Efendimizin gözlerine. Bu gözlerde derin manalar vardı. Sanki, ''Git ey Revaha oğlu, gönlün bizimle olsun, bizim gönlümüz de sizinledir.'' diyordu. Abdullah duygulu bir insandı. İyi bir şairdi. Sultan-ı Enbiya Efendimizin bakışlarında bu manaları okumuştu. Yanılmış da olamaz. Elbet, Resul-ü Kibriya Efendimizin gönlünde onlar için ayrı bir yer bulunacaktı. Onlar ki Yüce Mevla'ya ve Resul-ü Kibriya'ya olan bağlılıkları sebebiyle onların rızalarını kazanmak için bile bile ölüme gidiyor, canlarını feda ediyorlardı. Müminler hakkında pek şefkatli, pek merhametli olduğu Allah tarafından bildirilen sevgililer sevgilisi onları düşünmeyecek de kimi düşünecekti? Artık vakit kaybetmenin bir manası yoktu. Derhal Seyyidül Mürselin aleyhisselamla vedalaştı ve arkadaşlarının yanına döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek sevdiği insanların şehit olacağını bile bile neden gönderiyordu? Yanında kalsalar, muharebe sahasında, düşman ayakları altında ezilmeseler olmaz mıydı?
Takdir kalemi onlar hakkında böyle bir hüküm yazdıysa elden ne gelir? Göç davulu çalınmış, ecel oku atılmışsa geride insanın yapacağı ne kalmıştır? Allah'ın takdirine Allah'ın Resulü razı olmazsa bu teslimiyet başka kimden beklenecek? Hem onlar Medine'de değil orada öleceklerse buna hangi kuvvet engel olabilir? Kur'an, hiçbir canlı nerede öleceğini bilemez buyurmuş. Peygamberlerin en büyüğü de bu ayeti açıklarken, Allah bir kimsenin ruhunu bir başka yerde alacaksa, o kul için öleceği yerde bir ihtiyaç çıkarır buyurmamış mı? Bunlar da gidecek, kendileri için takdir edilen toprağa varacak, ecel şerbetini orada içeceklerdi. Gassan emiri Şurahbil etraftaki adamları vasıtasıyla Medine'den çıkan ve kendisiyle muharebe etmek üzere gelen bir kuvvetten haberdar olunca derhal ordu toplanmasını emretmiş ve 100 bin kişilik bir ordu toplanmıştı. Etraftan gelen Arap kabilelerinin de katılmasıyla asker sayısı 150 bine yaklaşmış bulunuyordu. Müminler Maan'a geldiklerinde düşman ordusunun sayısı hakkında haber duydular. Oturup konuştular. Kendilerinden 50 defa daha fazla olan bir kuvvetle savaşmanın hangi manaya geleceği açıkça belliydi. Düşman sayısı hakkında Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e haber ulaştıralım. Ya ardımızca imdat gönderir ya da nasıl hareket edeceğimiz hakkında emrini bildirir diyenler oldu. Abdullah bin Revaha söz aldı. Arkadaşlar, vallahi şu sizin hoşlanmadığınız şey, Medine'deyken arzu edip durduğunuz şehitlik değil midir? Biz düşmana karşı sayımızla yahut gücümüzle savaşacak değiliz. Allah'ın bize ikram ettiği bir dine dayanarak çarpışacağız. Yürüyün. İki iyilikten biri bizi beklemektedir. Ya galip geliriz ya da şehit oluruz. İbn-i Revaha doğru söyledi. Vallahi tutulacak olan yol budur. Bu gibi sözler çoğunluğun bu fikir ve görüşte olduğunu göstermekteydi. Kararın verilmesi için söz uzamadı ve tekrar ilerlemeye başladılar. En son durak Mute adı verilen bir köydü. Düşman ordusu da gelmiş, karşılarında yer almışlardı. Sabit bin Erkam yanında bulunan adamın kolunu dürttü. "Zannederim böyle kalabalık bir orduyu görmedin ey Eba Hureyre," dedi. "Evet görmedim." Sen Bedir'de bizim yanımızda da bulunmadın. Biz o zaman zaferi sayımızla değil, Allah'ın yardımıyla kazandık. Savaş beklemeden evvel, başkumandan Zeyd bin Harise, Resulullah Efendimizin emri şerifi yerine getirmek üzere onları İslam dinine davet etti. Fakat bu davetin kabul edilmeyeceği belliydi. Nebi Ekrem Efendimizin elçisi de bu daveti yaparken şehit edilmiş bulunuyordu. Ve savaş başladı. İki taraf birbirine saldırdı. Zeyd bin Harise bu muharebede şehit düşeceğini adı gibi biliyor. Fakat asla çekinmeden düşman saflarına atılıyordu. Ve çok geçmeden düşman mızrakları onu cansız bir halde yere serdi. Böylece Resulullah Efendimiz'e hizmet ve muhabbetle bezenen değerli bir ömrün sonu gelmiş oldu. Şimdi işçiye ücretinin karşılığını alnının teri kurumadan ver buyuran büyük peygamberin getirdiği ahkama göre Mute topraklarına dökülen kanı kurumadan Zeyd bin Harise de Rabbül Alemin'in kurduracağı sofrada izzet ve ikram görecekti. Zeyd, şehit olur olmaz sancak hemen alındı. Cafer bin Ebi Talib'e yetiştirildi. Cafer, bir elinde kılıç, diğer elinde sancak olduğu halde mücadele ediyordu. Cafer bin Ebi Talib, cennetin kokusunu aldığını anlatan şiirler söyleyerek muharebeye devam ediyordu.
sağından solundan indirilen darbeler onu alkanlara boyamıştı. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi sancağı tutan elini düşürüverdi. Derhal diğer eliyle sarıldı sancağı. Bu defa o eli de kesildi. Kolları arasında sımsıkı sarıldığı sancağı artık ne kadar tutabilirdi? Kollarından fışkıran kan gücünü tüketiyordu. İndirilen darbelere vücuduyla karşı koymaktan başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi onu vücudunu ikiye ayırdı. Kendisiyle birlikte yere düşen sancak alındı ve Abdullah bin Revaha'ya ulaştırıldı. Abdullah sancağı şerifi eline aldı. Allah Resulü'nün verdiği habere göre can verme sırası şimdi kendisine gelmişti. Can pazarına atılacak, benim de Rabbül Alemin yolunda kurban edilecek bir canım var diyecek ve şehadet şerbetini içecekti. Bu savaştan sağ çıkamayacağını, akşam vakti güneşin batacağını bildiği kadar bilmekteydi. Onun sancakla ilerlediğini gören ve şehadet sırasının kendisine geldiğini bilenlerden biri, ''İnna lillah ve inna ileyhi racun'' ayetini okudu. Abdullah bu ayetin ölüm fermanı karşısında itaat ifadesi olduğunu biliyordu. Bir an duraklar gibi oldu. Sonra şu manaya gelen bir beyti okumaya başladı. ''Ey nefis! İstesen de istemesen de yemin ederim ki Allah'ın hükmüne boyun eğeceksin. Eğer insanlar ''İnna lillah'' diye bağırıp çağırdılarsa bu mu seni ürkütüyor? Ne oluyor bana ki seni cenneti arzu etmez halde görüyorum? Pek alıştığın şu bedenimde bardaktan dökülecek olan bir sudan başka bir şey misin sen? Ey nefis! Bugün ölmesen bir daha ölmeyecek misin? İşte ölümün sıcaklığı karşında kıpırdayıp duruyor. Arzu ettiğin şehadet şerbeti sunulmuş halde. Eğer sen de iki arkadaşın gibi yapabilirsen, hidayet yolunu tuttun demektir. Bu şiiri bitirince atından indi. Bu sırada amcasının oğlu ona etli bir kemik uzatmış. İki lokmacık yiyiver. Bunca zamandır bir şey yemedin. Az çok belini doğrultur, kuvvet bulursun demişti. Abdullah pek açtı. Uzatılanı aldı, ısırdı. Tam bu sırada savaş meydanından korkunç bir feryat yükseldi. Mutlaka biri mızraklanmış yahut kılıçla kellesi uçurulmuştu. Daha fazla tahammül edemedi. Elindekini bir tarafa attı ve kılıcına sarıldı, kalabalığa daldı. Yanında onunla birlikte savaşanlar onun şu beyitleri söylediğini duydular. Ey nefis! Hanımdan ayrılmak istemiyorsan, iyi bilesin ki onu bir daha almamak üzere boşadım. Kölelere gözünü diktiysen, hepsini azat ettim. Mal ve mülk sevdasına kapıldıysan, hepsi de Allah'a ve Resulüne bırakılmıştır. Bundan sonra Abdullah'tan işitilen sadece kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetti. Çok geçmedi. O da arkadaşlarının kanlarıyla suladıkları topraklara serildi. Böylece ardı ardına 3 komutan şehit edilmişti. Yere düşen sancağı Sabit bin Akrem isimli bir şahıs aldı. Ey Müslümanlar! Kendinize bir komutan seçin.

Onları üzebilir demek istemişti. Geçirilecek vakit yoktu. Burası sohbet meclisi değildi. Sabit ısrar etti. ''Be adam, al bu sancağı. Bunu almak sadece senin hakkındır. Ben bu sancağı sana vermekten başka bir maksatla almadım. Sen savaştan anlayan bir insansın.'' Ve daha sonra etrafındakilere döndü. ''Siz Halid'i komutan olarak kabul ediyor musunuz?'' diye bağırdı. Kimse tereddüt etmedi. ''Evet, kabul ediyoruz.'' diye bağırdılar. Böylece Halid komutan olarak seçildi. Vakit geçirmeden sancağa sarıldı ve derhal hücuma geçti.''

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Sahile vurur can özüm, ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab, nusretinle yardım yarab.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

Kurban kesmeye karar verdikten sonra saçını tıraş etmemesi, tırnaklarını almaması veya vücudunun vesaire yerlerindeki kılları almaması sünnettir. Ne zamandan itibaren? Fi aşri zilhicceti. Zilhiccenin ilk 10 gününde. Yani artık kurban bayramına kalmış 10 gün. Velev ki kişi 4. gün kurban kesse dahi bunun vakti 4. güne kadar uzayacaktır. Şimdi bunun sebebi, bunun hikmeti nedir? Alimler der ki, ta ki söz konusu bağışlama vücudun her yerine sirayet etsin diye. Yoksa mesele burada sadece ihramlılara benzeme değildir. Eğer mesele sadece ihramlılara benzemek olsaydı, dolayısıyla bizim koku sürmemiz de aynı şekilde mekruh olacaktı. Onun için kıymetli arkadaşlar, şeyi tekrarlarsak, sünneti tekrarlarsak, diyelim karar verdik, bir kurban keseceğiz. Kurbanı kesmeye karar verdiğimiz andan itibaren, Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisinde, kurban keseceğimiz vakte kadar vücudumuzun herhangi bir yerinden, işte tırnaktır, kıldır, tüydür, bunları almayalım. Şimdi tabii mağfiret kıla nasıl etki eder veya tırnaklara nasıl etki eder? Hani bundan murat tefaüldür. Bir de hani bunun vücuda olan sirayeti, vücuda olan etkisinin ne olduğunu ahirette göreceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmayın dediyse bizler de bu şekilde yapmayacağız. Onun için Zilhicce ayı girmeden önce tıraş olmalıyız ki, işte vücudumuzdaki kılları kesmeliyiz ki, tırnakları kesmeliyiz ki, ta ki hani bayrama böyle şekilsiz, şükülsüz bir şekilde girmeyelim diyelim.

0: Adalet. Adil olunuz. Adalet, hükmün ve yönetmenin ruhudur. Gerek nefsin, gerek dostun, gerek düşmanın hakkında hüküm verirken şiarınız adalet olsun. Adil olma vasfını yitiren emniyet ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bunları yitirense sadece ismen mümindir.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda deniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Yumurtanın sarısını ayırmak için, yumurtanın sarısını beyazından ayırmak zor olabilir. Kolay yolu ise yumurtayı orta boy bir huninin içine kırmanızdır. Yumurtanın beyazı huninin ağzından akıp altına tutacağınız kabın içine düşer.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: nehirden denize özgür Filistin.
1: Allahu akbar ya din Muhammed. Allah

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Kuru fasulye pişirirken, lezzetle yiyeceğiniz kuru fasulyenin tanelerinin dağılmadan ve ezilmeden pişmesini istiyorsanız, tuzu, salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra ekleyin.

0: Ve fil bakari sığırda ise vel ma'zi keçide ise yine keçiyle ilgili 2 yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fi thalifeti ve 3. yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni koyunda ise 1 yılını tamamlamış olmalı. Ve dehale fi thaniyeti 2. yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde öyle ki 1 yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.
1: Şafii fıkhı.

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Kirli eller. Eliniz katran gibi yapışkan bir madde ile kirlenmiş olabilir. Önce vazelinle güzelce silin. Ardından da sabunla yıkayın. Katrandan iz kalmaz.

Ayrıca diyelim mesela bu yaşlar hususunda dedik ya, işte deve 5 yaşını bitirecek, sığır 2 yaşını bitirecek, keçi de 2 yaşını bitirecek, koyun ise ya 1 yaşını tamamlayacak veya diş atacak dedik ya. Bununla ilgili satan kişinin yaşla ilgili bilgi vermesi yeterlidir. Diyelim mesela hayvan pazarına gittik. Satan kişi dedi ki evet işte şu sığır 2 yaşını tamamlamış, şu keçi 2 yaşını tamamlamış. Onun bu bilgiyi vermesi yeterlidir. Yani bu meseleyi vesvese yapmaya gerek yok. Bu meseleyle ilgili, yani bu meseleyi kurcalamaya gerek yok. O bu yaştadır diyorsa mesele tamamdır. Tabii bununla ilgili eğer hayvan o adamın yanında doğmuşsa. Diyelim mesela adam diyor ki bu keçi şu an 2 yaşını bitirmiş. Ona soracağız. Bu keçi senin yanında mı? Senin yanındayken mi doğdu? Evet, benim yanımda doğdu demişse mesele tamamdır. Ama eğer keçi onun yanında doğmamışsa bu konuda tecrübeli kişilerin bilgisine başvururuz. Tecrübeli kişilere deriz ki bu hayvan gerçekten 2 yaşında mıdır? Evet, 2 yaşındadır dediği takdirde söz konusu hayvan alınacaktır.

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Lezzetli püreler yapmak için patates püresini yaparken daha bir lezzet olmasını istiyorsanız içine süt de katabilirsiniz. Ama ne kadar süt katacağınızı kestiremiyorsanız süt yerine süt tozu tercih edebilirsiniz.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
7: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Özel Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. 23 Mayıs Cumartesi gündemiyle karşınızdayız. Ana Haber hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ama öncesinde bir özet geçelim. Başlıklarımızı alalım. Evet değerli izleyenler, sözde Gazze'de ve Lübnan'da ateşkes var. Ama Siyonist terör rejiminin Lübnan'a ve Gazze'ye gün aşırı saldırıları devam ediyor. Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik son saldırılarda yine aralarında kadınların ve çocukların olduğu çok sayıda şehit haberi var. Detaylarını birazdan paylaşıyor olacağız. Öte yandan Siyonist terör rejimi ve ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı süreç içerisinde Suudi basınına yansıyan çok ilginç bir iddia var. İddiaya göre Pakistan arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde 9 maddelik bir anlaşma sağlandığı, mutabakata varıldığı ifade ediliyor. Peki o 9 madde neyi işaret ediyor, neyi anlatıyor? Dahası bu konuyla ilgili hem ABD hem de İran kanadından gelen açıklamalar var. Öte yandan özellikle de ABD basını ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğu da ifade ediliyor. Bunun da altını çizelim. Detaylarını az sonra aktaracağız. İç gündemde CHP yönelik butlan davası gündemdeki yerini koruyor. Gün içerisinde de konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bir taraftan CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, öte yandan yine yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'den açıklamalar var. Ve tabii bir taraftan da CHP'li kurmayların hem YSK'ya hem de Ankara Adliye Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvurular vardı. O başvurularla ilgili yanıtlar da var, cevaplar da geldi. Onları da birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Aktivistlerle ilgili Siyonist terör rejiminin sözde bakanı Ben Gvir'in tutumu, hakaretleri, aşağılık tavrı dikkat çekmişti ve Fransa'dan hiç beklenmedik ve de aynı zamanda takdirlik bir adım geldi. Ben Gvir'in Fransa'ya giriş yasaklandı. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Pazarı hareketlendi ve aynı zamanda Kurban Bayramı gündemiyle ilgili önemli haberlerimiz var. Birazdan paylaşacağız. Hadi başlayalım. Ana habere Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Lübnan'da dünyanın gözleri önünde sivil bir katliam yaşanıyor değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusunun ülkenin güneyine yönelik saldırılarında biri çocuk 11 kişi şehit oldu.
1: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberlerse işgal ordusunu yalanlar nitelikte.
0: Lübnan'ın ardından Gazze'ye de devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki konut bloklara hava saldırısı düzenlemesi sonrası çok sayıda Filistinli aile yerinden oldu ve aynı zamanda 2 Filistinli de yaralandı. Son 48 saatte de 8 Filistinli şehit oldu. İşgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda da şehit olanların sayısı 72.783'e ulaştı.
1: İşgal ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında 20. cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait evi bombaladı. Kaynaklara göre işgal ordusu ayrıca Gazze şeridinin merkezindeki Bureyj mülteci kampında dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı. Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi. Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik yarattığını belirtti. Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi. Hastane kaynakları ise Bureyj mülteci kampına düzenlenen saldırıda iki Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deir el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 Filistinli şehit ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 890 kişinin katledildiği, 2677 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.783'e, yaralı sayısının da 172.779'a yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Ana haberde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
1: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi, anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması, İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması. Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Bu arada ABD basınına göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkililerinin hafta sonu planlarını iptal ettiği, Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
1: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak buttan kararıyla iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
0: Değerli izleyenler, mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir dedi.
0: Bu arada CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu da söz konusu süreç sonrasında ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla açıklamalarda bulundu. Detaylarına bakalım.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içi hareketliliği artırdı. Ankara'da yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alırken bir oy geçersiz sayıldı. Toplantıya 42 milletvekili mazeret bildirerek katılmadı. Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesinin ardından parti içindeki süreç ve olağanüstü kurultay çağrıları gündeme geldi. Özel, yaşanan tartışmaların sona ermesi ve parti içi belirsizliğin giderilmesi için en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde yaptığı açıklamada CHP'yi kuruluş ilkelerine yeniden kavuşturacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yakın zamanda görüşme ihtimali bulunduğunu da dile getirdi.
2: Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti.
0: Gazze'ye ve Filistin'e dair haberlerle devam edeceğiz ama YSK'dan CHP ile ilgili bir başka karar daha var. Malum süreçle ilgili 38. olağan genel kurultayın söz konusu şaibe nedeniyle iptal edilmesi ve mutlak butlan kararı nedeniyle söz konusu CHP Genel Başkanı, daha önceki dönem Genel Başkanı seçilen şaibeli Genel Başkan Özgür Özel ile ilgili alınan bu karar ve yönetimle ilgili alınan bu karar sonrası, aynı zamanda söz konusu bu yönetimle 2024'teki yerel seçime gidildiği için bir CHP'li aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinin iptali için de YSK'ya başvuruyor. YSK söz konusu bu itirazı da reddediyor. Bunu da ifade etmiş olalım ve Filistin'e dair haberlerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
1: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı, ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.
0: Siyonist terör rejiminde psikolojik çöküntü verilere de yansıyor değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
1: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan

0: Ağır insan hakları ihlalleriyle karşılaştıklarını açıkladılar. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
1: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut Filosu'na katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
0: Değerli izleyenler, Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hareket eden Sumut Filosu aktivistlerine yönelik aşağılık tavırları nedeniyle işgalci Siyonist rejimin sözde bakanı Ben Gvir'e Fransa'ya giriş yasağı getirdi.
1: Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlere yönelik tavırları nedeniyle işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada Ben Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını duyurarak Avrupa Birliği ülkelerine de yaptırım çağrısında bulundu. Kararın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan aktivist filoya yönelik müdahalenin ardından artan uluslararası tepkiler üzerine alındığı belirtildi. Siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği baskında alıkoyduğu aktivistlere ait görüntüler dünya genelinde büyük tepki çekti. Ben Gvir'in görüntüler üzerinden kullandığı alaycı ifadeler özellikle batılı ülkelerde yoğun tepkilere neden oldu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistler, Siyonist rejim tarafından alıkonulduktan sonra şiddete maruz kaldı. Onlarca aktiviste Siyonist rejimin fiziksel şiddet ve silahlı saldırı nedeniyle yaralandı.
0: Hüdapar Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportlu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
2: Gündemimize düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
1: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
2: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma, maalesef Barış'a hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor. Tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onların stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin

0: Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
1: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
0: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silah bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
1: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
0: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin çifte vatandaşlara...
2: Şimdi de bayram gündemine dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar'ın bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre Hüdapar, Kurban Bayramı'nda AK Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, DSP ve Gelecek Partisi ile yüz yüze ziyaretler gerçekleştirecek.
1: Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar, AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdi Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kara Arslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.
2: Sokakta kurban kesip atıklarını gömenler yandı. Kurban Bayramı boyunca çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimler sıkılaştırılacak. Bayramda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira para cezası uygulanacak.
1: Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
2: Değerli izleyenler, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk artarken kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlara gelen alıcılar bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yaptı. Bayram yaklaşırken pazarlardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.
1: Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler arasında yaşanan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyerek fiyat araştırması yaptı.
3: Olmaz olmaz.
1: Bazı alıcılar maliyetleri düşürmek amacıyla büyükbaş kurbanlıkları ortaklaşa satın almayı tercih ederken bazıları ise küçükbaş hayvanlara yöneldi. Besiciler artan yem ve bakım giderlerinin hayvancılık sektörünü zorladığını ifade etti.
4: Hayvancılık piyasası çok yüksek yem maliyetlerinden dolayı. Bunlara büyüklerin bir el atmasını isteriz. Çünkü gelecek neslin tekrardan bu işi yürütmesi gerekiyor.
1: Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 14 bin liradan başlayıp hayvanın yaşına ve kilosuna göre 40 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.
5: Koyun cinsi toklarımız 17-18 binden başlıyor. İşte koçlarımız 35 bin 40 bine kadar koç var. Keçilerde de keçilerimiz de yine 14-15 civarından başlıyor. Onlar da aynı şekil yaşına göre, kilosuna göre değişiyor. 35 bin 40 bine kadar yine gidiyor.
1: Üreticiler satışların henüz istenilen seviyede olmadığını ancak bayrama kısa süre kala özellikle Arife gününde yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Kurbanlık almak isteyenler yüksek fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, kurbanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma anlamı taşıdığını ifade etti.
6: Gelin 12 ayını alıp yiyoruz, alıp yiyoruz.
7: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
8: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
2: Maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
1: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ve Ankara'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı değerli izleyenler. Seyir halinde damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken kaza anı kameralara yansıdı.
1: Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Altındağ ilçesinde damperi açık kamyon üst geçidi yıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kaza Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'da damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucu üst geçit yıkılırken arkadan gelen iki araç da olaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD'de hukuk devleti ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini tartışmaya açan bir adım atıldı. New York Times'a göre Trump yönetiminin attığı bir adım, Trump ve ailesini mali ve vergisel soruşturmalara karşı süresiz koruma altına alıyor. Eleştirmenler bunu hukukun kişiselleştirmesi olarak yorumluyor.
1: ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenlemeyle geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi.
2: Değerli izleyenler, Honduras'ta suç örgütleri iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda 6'sı polis, 18'i tarım işçisi olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.
1: Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti.
2: Çin'de bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 90 işçi hayatını kaybetti.
1: Çin'de kömür madeninde büyük bir facia yaşandı. Çin basınına göre Şanşi eyaletinin Çinyuan'da bulunan kömür madeninde gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 82 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Patlamanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesini isteyen Xi, ihmali bulunanların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Xi ayrıca yerel yönetimlerle ilgili kurumlara iş güvenliği önlemlerini artırmaları ve benzer faciaların önüne geçilmesi için olası risklerin önceden tespit edilerek giderilmesi çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
2: Değerli izleyenler, Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki Ebola salgını nedeniyle yaptığı son değerlendirmede ulusal risk seviyesini yüksek kategoriden çok yüksek seviyeye çıkardı.
1: Ebola salgını hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki Ebola salgını nedeniyle yaptığı son değerlendirmede ulusal risk seviyesini yüksek kategorisinden çok yüksek seviyesine çıkardığını duyurdu. Resmi açıklamalara göre Kongo'da Ebola vakaları artmaya devam ediyor. Kongo hükümetinin yayımladığı Ebola durum raporunda 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında şimdiye kadar 160 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede 671 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vakanın saptandığı, bunlardan 12'sinin Ituri'de, birinin ise Kuzey Kivu'da görüldüğü açıklandı. Raporda ayrıca 1261 temaslı kişinin takip edildiği, toplam temaslı sayısının 1441 kişiye ulaştığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü bölgesel yayılma riskini hala yüksek, küresel risk seviyesini ise düşük olarak değerlendiriyor. Artan Ebola salgını riski nedeniyle Birleşmiş Milletler, Acil Müdahale Fonu'ndan 60 milyon dolar kaynak ayırdı. Uluslararası kurumlar, Afrika'daki Ebola salgını nedeniyle sınır geçişleri, sağlık taramaları ve bölgesel takip mekanizmalarını artırdı.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan olaylardan derlediğimiz dünya turuyla ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet.
1: Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Olayda bir kişi öldü, beşi ağır, dokuz kişi ise yaralanırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralıların çoğu yanık yaraları aldı. Ağır yaralılarsa tedavi için helikopterle Debrecen'deki bir hastaneye sevk edildi. Yerel medya raporlarına göre, ön bilgilere göre patlamanın tesisteki bir piroliz benzin hattından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. MOL, kazanın nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. ABD'nin New York eyaletinde bir tersanede yangın çıktı. New York itfaiyesi yangın sonrası Staten Island bölgesindeki tesiste patlama yaşandığını açıkladı. Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Bu karmaşık ve hızla gelişen bir acil durumdu," dedi. Olay yerinde 200'den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı söylendi. Tayland'ın Pattaya kentinin merkezi bölgelerinden birinde bulunan 7 katlı bir otelinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görülebilen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler otelin tümüne yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişi yaralanırken 240 tahliye edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İlk incelemelerde yangının otelin çatı katındaki elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Garden Grove şehrindeki havacılık tesisinde yanıcı ve uçucu kimyasal olan metil metakrilatla dolu bir tankta arıza meydana geldi. Tankta sızıntı ve patlama riski bulunduğu gerekçesiyle tesisin çevresinde yaşayan 40 bin kişinin yaşadıkları yerlerinden tahliye edilmesine karar verildi. 3 şehirde tahliye merkezi kurulurken Orange County İtfaiye Teşkilatı tankın sızıntı yapması durumunda 26.500 litre kadar zehirli kimyasal madde salınımına yol açabileceği ya da patlayabileceğini duyurdu. İtfaiye Teşkilatı, olabilecek iki şey var. Ya çatlayıp sızdırabilir ya da patlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez ifadelerini kullandı. İtfaiyecilerin patlamayı önlemek amacıyla tankı soğutma çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma Ajansı'na göre söz konusu kimyasal madde plastik üretiminde kullanılıyor ve maruz kalındığında ciddi solunum sorunlarına yol açabiliyor.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552-748-2621.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549-540-2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

İlim denizinden damla damla. Amelsiz ahireti isteyenlerden ve olmayacak şeyleri temenni edip de sonra tevbe edenlerden olma. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

0: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Yüz kılları tüm vücuttaki en hızlı uzayan kıllardır. Erkeklerin akşamüstü, sabah tıraş ettikleri sakallarının tekrar uzamasına şaşmaması lazım. Bir erkek hiç tıraş olmazsa ömür boyu uzayacak sakalları 10 metreye yaklaşacaktır. Ortalama bir insan günde 60-100 saç teli kaybeder. Kel değilseniz günlük kaybettiğiniz saç teli sayısı bu kadar. Saç dökülmesi miktarı mevsim, hamilelik, hastalık, beslenme ve yaş gibi faktörler ile değişebiliyor. Kadınların saç tellerinin kalınlığı erkeklerinkinin yarısı kadardır. Garip gibi görünse de tam da bu sebepten erkeklerin saçları pek ipeksi olamıyor. Saç teli kalınlığı ırka göre de değişebiliyor. Bir tel insan saçı 100 gram taşıyabilir. Kafamızdaki on binlerce saç telini düşünürsek, Rapunzel öyküsü de gerçekçi olabilir. En hızlı uzayan tırnak, orta parmağınızın tırnağıdır. Daha da ilginci, çok kullanılan elin tarafındaki tırnağın da daha hızlı uzamasıdır. Neden böyle olduğu tam bilinmese de, uzun olan parmağın tırnağının daha hızlı, daha kısa parmakların tırnaklarının daha yavaş uzadığı gözlenmiştir.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş, terk edense dinini yıkmış olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
1: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 330521. 0546 503 0521.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Hadislerin gölgesinde başlıyor.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Sabır konusunu işlemeye devam ediyoruz. وعن عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه قال قال لي ابن عباس ابن عباس شويلة دي رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة sana cennet ehli bir kadını göstereyim mi göstermemi ister misin فقلت بلى evet göster dedim قال هذه المرأة السوداء şu siyah kadın dedi أتت النبي صلى الله عليه وسلم Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi فقالت ve dedi ki إني أسرع ben saraya tutuluyorum sara hastalığım var sara hastalığına tutuluyorum. Ve inni etekeşşef. Ben sarı hastalığına tutulunca malumunuz yani böyle titriyorlar, böyle çırpınıyorlar, yere düşüyorlar. Diyor, elbiselerim açılıyor, üstüm başım açılıyor. Fed'ullah ta'ala li. Benim için Allah'a dua et ki bana şifa versin, bu hastalığımdan kurtulayım, üstüm başım açılmasın. Kale Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona diyor ki, in şi'ti sabarti ve lekil cennet. Eğer sen dilersen sabredersin bu hastalığa karşı, sana gelen bu sıkıntı, verdiği sıkıntıya karşı, senin için cennet vardır, yerin cennet. Ve in şi'ti eğer istersen da'utullaha ta'ala en yu'afiki. Ben Allah-u Teala'ya dua ederim sana şifa verir, sana afiyet verir. Fekalet bunun üzerine kadın dedi ki asbiru. O zaman dedi ben sabredeceğim. Yalnız fekalet şunu da ekledi. İnni etekeşşefu evet ben sabredeceğim ama ben düşünce üstüm başım açılıyor. Fed'ullaha ellâ etekeşşefe yani dua et ki Allah Azze ve Celle'ye ben düşsem bile yani o sara hastalığında, o çırpanmamda, titre dememde böyle üstüm başım açılmasın diye dua et Allah'a. Feda'a leha. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da onun için dua etti. İşte bu kadın bu sabrı karşısında bu hadise binaen cenneti kazanmıştır diyor İbni Abbas radiyallahu anhu. Yine ve an Ebi Abdirrahman Abdillah İbni Mes'ud radiyallahu anhu. Dedi ki sabrın hayatın birçok yönüne bakan yönü var. Sabır hayatın her alanında önümüze çıkıyor. Bu özellikle peygamberlerin ve peygamberlerin yolunu takip edenlerin hayatında da bela musibetlere davet ettikleri insanların eza ve eziyetlerine karşı da sabrı içinde barındırıyor. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki ke'enni anzuru ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sanki ben şu an Resulullah aleyhissalatu vesselama bakıyorum. Yahki nebiyen minel enbiyai peygamberlerden bir peygamberden bahsediyor. Salavatullahi ve selamu aleyhim. Darabuhu kavmuhu fe edmevhu diyor kavmi onu dövüyor. Onu artı üstünü başını kan atıyor, kanlar içinde bırakıyor. Ve o ise bu haldeyken yemsehu deme an vecihi yüzünü başını böyle kandan temizliyor. Yekulu ve şöyle diyor, şöyle dua ediyor. Allahümme gfir li kavmi, Allah'ım kavmimi bağışla. Fe innehum la ya'lemun. Çünkü muhakkak onlar bilmiyorlar. Bunu bana yapıyorlar ama bilmeden yapıyorlar. Sen kavmimi bağışla. Burada peygamberlerin hem muazzam sabrını ifade ediyor bu hadis. Aynı hadis aynı zamanda Peygamber Efendimizin Taif'ten dönerken taşlanması mübarek bedenden kanların akması sonucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı duayı yapmıştı. Dolayısıyla bütün peygamberlerin ortak bir noktası var. Yani davetlerine karşı kavimlerinden gelen saldırı, şiddet, taciz, hakaret, eziyet, eza, işkence gibi şeylere karşı muazzam bir sabır göstermeleri ve bununla beraber de şefkat ve merhametlerini yitirmemeleri. Yani biliyorlar ki o kavimleri onlara bunu yaparlarken bilmeden yani bilmeden derken yani hakikati bilmiyorlar, Allah'ı bilmiyorlar, ahireti bilmiyorlar. Bu noktada imandan habersizler. Bu noktadaki cehaletlerinden dolayı bunu yapıyorlar. O yüzden o engin şefkatlerini kaybetmiyorlar ve yine o haldeyken bile hem sabrediyorlar hem de kavimleri için hidayete erişmeleri için Rablerine dua ediyorlar. Yine hem Ebu Sa'id el-Hudri'nin hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ma yusibul muslime, Müslümana isabet eden hiçbir şey yoktur ki. Mesela ne gibi? Mesela min nasabin, mesela bir yorgunluk, bir eziyet. Ve la vasabin, hastalık. Ve la hemmin, işte üzüntü. Ve la hazenin, hüzün. Ve la eden, eziyet. Ve la gammin, bir de gam. Gam diyoruz biz. Tabi gam, hüzünden, hazenden daha şiddetli bir sıkıntı, bir meşakkatı ifade ediyor. Hatta ki eşşevketu yuşakuha. Ta ki yani onun ayağına, onun vücuduna ya da vücudun herhangi bir yerine batan bir diken dahi yoktur ki illa keffer Allahu biha min hatayahu. Tabi sabrettiği zaman bu başına gelen bu sıkıntı, hüzün, gam, keder, hastalık, dert, eziyet, hatta ayağına batan diken, vücudun herhangi bir yerine batan, ona eziyet veren bir dikene karşı sabrettiği zaman Allah Azze ve Celle bütün bu çektiklerini onun günahlarının bağışlanması için ne yapıyor? Kefaret sayıyor. O çektiği sıkıntıları onun günahlarının bağışlanmasına bir vesile kılıyor. Tabi dünya hayatı her zaman bu kaç bölümdür ifade ettiğimiz üzere tek düze gitmeyen bir hayattır. Bizim her zaman gönlümüze göre, isteğimize göre gitmeyen ve gitmeyecek olan bir hayattır. Bazen hayat bizi sıkar, bela musibetler bizi sıkar, hastalıklar, sıkıntılar, eziyetler bizi sıkar. Dört taraftan kuşatılmış gibi hissederiz belki. Sabrımız azalır, sabrımızın tükendiğini belki hissederiz. Bu gibi durumlarda maalesef şöyle temennilere de biz de dengeliyoruz. Yani hani Allah canımı alsaydı da kurtulsaydı nedir bu başıma gelen tarzında. O gelen sıkıntılara, bela musibetlere, hastalıklara, eziyetlere tahammülsüzlüğün sonunda bir beddua manasında hani Allah canımı alsa da kurtulsam şeklinde ağzımızdan çıkan şeyler oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan men ediyor. Bize daha güzel bir dua öğretiyor bu noktada. Enes bin Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. La yetemenneyenne ahadukumul mevte li durrin asabahu. Diyor sizden hiçbiriniz kesinlikle kendisine isabet eden, başına gelen bir bela musibetten, bir sıkıntıdan, bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Ölümü temenni etmesin. Fe in kâne la budde fa'ilen. Yani illa yapacaksa, yani artık kendince kurtuluşum yok ile ben bir dua yapmak istiyorum, ölümü temenni etmek istiyorum gibi bir tarzda bir şey yapmak istiyorsa, illa yapacaksa felyekul, şöyle desin, şöyle dua etsin. Allahümme ehyini ma kânetil hayatu hayran li. Allah'ım beni yaşat, bana hayat ver, hayat bana hayırlı olduğu müddetçe. Yani eğer hayat benim için hayırlıysa, yaşamam benim için hayırlıysa, beni yaşat, ömrümü uzat. Ve teveffeni, benim hayatımı sonlandır, yani beni vefat ettir, beni öldür manasında. İza kânetil vefatu hayran li. Eğer ki vefat, yani ölüm benim için daha hayırlıysa. Dolayısıyla canımız hani sıkıldığında, tahammül seviyemiz azaldığında illa dua edeceksek, illa yani haşa ya Rabbi canımı anladır bu başıma gelenler tarzında değil de şu duayı yapmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye ediyor. Bizim de bu tavsiyeye riayet etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bu bela musibetlere karşı sabır konusunda tabii ki en başta peygamberler gelir. Sonrasında onlara tabi olanlar artık iman derecesine göre. İman kalitesi arttıkça, iman derecesi yükseldikçe, yakine vardıkça insanın başına gelen bela musibetler artıyor. Allah Azze ve Celle o kulunu sebep seçtiği için onu o bela musibetlerle sınıyor ki onun üzerinde günah namına, hata namına, leke namına hiçbir şey kalmasın. Onun huzuruna çıktığı zaman pirupak bir şekilde, tertemiz bir şekilde çıksın diye ki bunun başında peygamberler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelir. Tabi Mekke döneminde Habbab bin Eret, hepimiz bu sahabinin ismini radıyallahu anhunun ismini duymuşuzdur. Ebu Abdillah Habbab bin Eret radıyallahu anhu diyor bir gün kendisi rivayet ediyor. Diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
12: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
13: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
11: Onun yanına geldim, şikayet ettim. O diyor işte Kabe'nin gölgesinde bir yastığa böyle, nasıl kendi bürdesine affın, kendi böyle hırkası mı diyelim, cübbesi mi diyelim, öyle yaslanmış bir şekilde gölgeleniyorken diyor ben onun yanına geldim ve şikayet ettim. Dedi ki, Ela tastansiru lena, bizim için zafer istemeyecek misin? Yani bizim başarmamız, zafere ulaşmamız için dua et, Rabbinden dua etmeyecek misin? Ela ted'u lena, bizim için dua etmeyecek misin diye. Biz şikayet artık
14: hakikaten onların hayatında Mekkeli müşriklerinin efendilerinin yaptığı, o kölelere yaptığı işkenceleri okuduğumuz zaman insan okurken bile dehşete kaplıyor. Onlar birebir bunu yaşıyorlardı. Dolayısıyla demek ki tahammül sınırlarının sonlarına doğru gelmişler. Sabırları bir nevi tükenmek üzereyken, hani biz Efendimiz'e gidelim, bu durumu izah edelim ki belki bizim için dua eder. Bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç daha kısa sürede sona erer diye. Gelip diyor bu şekilde söyleyerek ona şikayette bulunduk. Fekale bize dedi ki قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ diyor, sizden öncekilerden biri vardı. يُخَزُ الرَّجُلُ diyor, onlardan bir adam alınırdı. فَيُحْفَرُ لَوْ فِي الْاَرْضِ onun için yerde bir çukur kazılırdı. فَيُجْعَلُ فِيهَا o çukurun içine konulurdu ve üstü toprakla böyle kapatılırdı. ثُمَّ يُؤْتَ بِالْمِنْشَارِ sonra bir testere getirilirdi. فَيُضَوْ عَلَى رَأْسِهِ onun başının üzerine konulurdu. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ iki parçaya ayrılırdı. وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ demir taraklarla مَادُونَ لَحْمِي وَعَظْمِهِ etleri kemiklerinden demir taraklarla böyle ayrılırdı, parçalanırdı. مَا يَسُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ bu diyor onu dininden çevirmezdi, onları dininden vazgeçirtmezdi yani. وَاللّٰهِ derim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam لِيُتَمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْأَمْرَ Allah Azze ve Celle elbette bu işi yani bu dini tamama erdirecektir, kemale erdirecektir, zafere ulaştıracaktır. Hatta öyle ki يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَاءَ San'a ki şimdiki Yemen'in başkenti, San'a'dan diyor bir binici yani devesine atına neyse binecek, gelecek ile Hadramaut, Hadramaut'a kadar La yakhafu illallah Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Bir de vazibe ala ganemi bir de hayvanlar için kurtan başkasından korkusu olmadan tek başına hayvanın üzerine bineğin üzerine binip gelecek. Yani İslam bu kadar yayılacak. İslam'ın emanı, emniyeti, güvenliği bu kadar yayılacak. Velakinnekum testa'cilun. Ama siz acele ediyorsunuz, sabırsızlık gösteriyorsunuz. Dolayısıyla acele etmeyin. Bu sabrın sonunda zafer vardır. Bu sabrın sonunda inşallah bu dinin yayılması vardır diyor. Onları bu şekilde teselli ediyor. Dolayısıyla davet konusunda, İslam'a davet, İslam dinine davet, tebliğ konusunda sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Sıkıntılar başımıza gelebilir. Belki en yakınlarımızdan da laf işitebiliriz. Sıkıntılara düçar edilebiliriz. Dolayısıyla bizim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun o güzide ashabi gibi, o örnek nesli gibi bizim de sabrı kuşanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani bu dava kolay bir dava değil. Bu dava basit bir dava değil. Bu dava uğruna çekilen bedelleri hepimiz biliyoruz. Verilen bedelleri hepimiz biliyoruz. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere. Dolayısıyla bu dava uğruna muhakkak ki başımıza bir şeyler gelebilir. Bizim bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor. Bu noktada sabırlı olmamız gerekiyor. Rabbimizin emrini tamamına erdirmesini beklememiz gerekiyor. Rabbim bizi sabırlı kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.
15: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı Allah katında dereceler kazandıran üç şey, her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namazı kılmak.

İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Midenizdeki asit bir jileti eritebilecek kadar kuvvetlidir. Tabii bunu test etmek için jilet ya da başka bir metal eşya yemeniz gerekmiyor. Midemizdeki hidroklorik asit pek çok metali eritebilecek özellikte. İnsan vücudundaki damarların toplam uzunluğunun yaklaşık 96,5 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın çevresinin yaklaşık 40,200 kilometre olduğunu düşünürsek, vücudumuzda dünyanın çevresini iki defadan fazla dönecek kadar damar var. Midenizin iç çeperi her 3 ila 4 günde bir yenilenir. Mide duvarları oluşturan hücreler bu kadar sık değişmezlerse, mide asidi bu hücreleri eritir. Ülseri olanlar, mide asidinin canınızı ne kadar yakacağını iyi bilirler. İnsan akciğerinin yüzey alanı bir tenis kortunun alanı kadardır. Kana oksijen geçişini daha verimli yapabilmek için akciğerlerimizde binlerce bronş ve alveol bulunur. Bunların içinde de mikroskopik kanalcıklar vardır. Yüzey alanının büyüklüğü oksijen ve karbondioksit değiş tokuşunu kolaylaştırır ve vücudun her zaman yeterli oksijeni almasını sağlar. Gönülleri

0: Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a inandım de ve dosdoğru ol, buyurdular.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM. Allah Resulü'nden mesajlar. Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya vermeyi emretmekte. Edepsizliği, fenalığı ve azgınlığı yasaklamaktadır. Allah Resulü'nden mesajlar.

Allah Teala buyuruyor: "Ey Resul-i Ekrem, benim kullarım sana Rabbimiz uzak mıdır, yakın mıdır?" diyerek benden sual ettiklerinde sen onlara cevap ver ki ben onlara pek yakınımdır. Bana dua eden kulumun duasını ben kabul ederim. Dua ettiklerinde benden dualarının kabulünü istesinler ve bana iman etsinler. Onlar imanları ve duaları sebebiyle doğru yola vasıl olur ve irşat olunurlar. Duanın kabulü üç şeye mütevaffıktır. Kazaya muvafık olmak, o kimse hakkında duanın kabulü hayırlı olmak, istenilen şey muhal olmamaktır. Duanın kabulünde adabına ve şeraitine riayet etmek lazımdır. Bu şeraitin cümlesi mevcut olduğu halde kabul olunmak ciheti galip ise de fakat kabulü yine müşiyeti ilahiyeye muallaktır. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Ya Rab, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur.

0: Her güne bir dua.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
3: Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol D Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim. Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa, salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere, konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar, o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ramazan ayının son 10 günü gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik eder, kendisini ibadete verir, kadınlardan uzak dururdu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanın her bir eklemi için güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır.

0: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Yüz kılları tüm vücuttaki en hızlı uzayan kıllardır. Erkeklerin akşamüstü, sabah tıraş ettikleri sakallarının tekrar uzamasına şaşmaması lazım. Bir erkek hiç tıraş olmazsa ömür boyu uzayacak sakalları 10 metreye yaklaşacaktır. Ortalama bir insan günde 60-100 saç teli kaybeder. Kel değilseniz günlük kaybettiğiniz saç teli sayısı bu kadar. Saç dökülmesi miktarı mevsim, hamilelik, hastalık, beslenme ve yaş gibi faktörler ile değişebiliyor. Kadınların saç tellerinin kalınlığı erkeklerinkinin yarısı kadardır. Garip gibi görünse de tam da bu sebepten erkeklerin saçları pek ipeksi olamıyor. Saç teli kalınlığı ırka göre de değişebiliyor. Bir tel insan saçı 100 gram taşıyabilir. Kafamızdaki on binlerce saç telini düşünürsek, Rapunzel öyküsü de gerçekçi olabilir. En hızlı uzayan tırnak, orta parmağınızın tırnağıdır. Daha da ilginci, çok kullanılan elin tarafındaki tırnağın da daha hızlı uzamasıdır. Neden böyle olduğu tam bilinmese de, uzun olan parmağın tırnağının daha hızlı, daha kısa parmakların tırnaklarının daha yavaş uzadığı gözlenmiştir.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
14: ...152. Bölüm. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir bin Abdullah'ın hasta olduğunu duydu. Tertemiz bir delikanlıydı. Babası Abdullah'ın Uhud Harbi'nde şehit düşmesi üzerine evdeki 7 tane kız kardeşine bakma görevi ona kalmıştı. Onu Uhud Harbi'nden sonra güzel hatıralarla tanıyoruz. Nebi Ekrem aleyhisselam yanına değerli arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Yürüyerek ziyaretine gitti. Abdullah baygın yatıyordu. Resulullah Efendimizin geldiğini fark etmemişti. Nebi Ekrem Efendimiz abdest aldılar, abdest suyundan bir kısmını ona serptiler. Abdullah gözlerini açtı. Fahri Kainat Efendimiz'i görünce gülümsedi. Artık hayatının sona ermek üzere olduğunu zannediyordu. Bu sebeple Nebiler Serveri Efendimizin hal hatır sormasından sonra, ''Ya Nebiyallah, benim oğlum kızım yok. Mirasım kız kardeşlerime kalacak. Bu durumda malımın dağıtımı nasıl olacaktır? Bu konuda nasıl davranmamızı emir buyurursun?" dediler. Resul-i Kibriya aleyhisselam Efendimiz bu sualin cevabını vermedi. Çünkü Nisa suresinin son ayeti bu sorunun cevabı olmak üzere vahyedildi. "Ey Resulüm, sana soruyorlar. De ki, kelale konusunda size Allah fetva veriyor. Şayet bir adam çocuğu olmadığı halde ölürse, onun kız kardeşi bulunursa, terk ettiği malın yarısı o kızadır. Ölen kız, mirasçı olan erkekse ve kızın da çocuğu yoksa, erkek mirasın tamamını alır. Şayet kardeşler erkek ve kız olarak mirasçı oluyorlarsa, erkeğe iki kız hissesi kadarı verilir. Allah, şaşırmayasınız diye size hükümleri beyan ediyor. Allah, her şeyi bilendir." Ayet-i kerime özel olarak Cabir bin Abdullah'a ulaştırıldı. Hasta yatağında okunan ayeti dinledi. Cabir, hasta yatağında bunları dinledi. Rabbine hamd etti. İleride şifa bulup ayağa kalkacak olan Cabir, daha yıllar yılı yaşayacak, pek çok ibretli olayların şahidi olacaktı.

Mute Savaşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elçi olarak gönderdiği Haris bin Umeyr'i öldüren Gassan emiri Şurahbil'e gerekli dersi vermek üzere hazırlık yapılmasını emretti. Derhal 3000 kişilik bir ordu toplandı. Kendisi bu sefere katılmayacaktı. Ordunun toplandığı Cürf denilen yere vardı. "Size Zeyd bin Harise'yi emir olarak tayin ediyorum," dedi. Cafer bin Ebu Talib, Peygamber Efendimizin sözünü kesti. Üzgün bir sesle, "Ya Nebiyallah, Zeyd'i benim başıma emir yapacağını hiç ummazdım," dedi. Efendimiz ona döndü. "Hadi oradan, hangi şey senin hakkında hayırlıdır, sen bunu bilemezsin," cevabıyla karşıladı ve daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler. "Ordu komutanı Zeyd bin Harise'dir. Şayet Zeyd öldürülürse komutan Cafer'dir. Cafer öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır. Abdullah da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarında razı olacakları birini emir yapsınlar." Bu konuşma gönüllere ince bir sızının yürümesine sebep oldu. Acıyla, üzüntüyle dolu gözler kurban olarak takdim edilmiş olan üç zatı aradı. Bunların artık bir daha Medine'ye dönmeyecekleri, girecekleri savaşta şehadet şerbetini içecekleri belli olmuştu. Gidenler kalanlarla vedalaştı. "Neden ağlıyorsun ey Revaha oğlu?" Tuhaf bir soruydu. Elbette ağlar, elbet gözyaşı dökerdi. Bir daha Medine'ye dönemeyecek, bir daha Hatemül Enbiya Efendimiz'i göremeyecek olan insan gülemezdi ki. "Vallahi ben dünyaya bağlı oluşumdan yahut size olan sevgimden dolayı ağlamıyorum. Fakat ben Resulullah Efendimiz'i sizden her biri çaresiz cehenneme uğrayacaktır. Bu da Rabbinin mutlaka yerine getireceği bir hükümdür." Ayetini okurken dinledim. İşte ben oraya uğradıktan sonra ayrılışın, cehennemden kurtuluşun nasıl olacağını bilmiyorum. Ağıt sebebim budur," dedi. "Allah yardımcınız olsun, muhafaza buyursun." Bu sözler söylenirken kalplerde bu son görüşme, son ayrılış anlamına gelen duygular dönüp dolaşmaktaydı. Abdullah bin Revaha, Fahri Kainat Efendimizle birlikte son defa olarak bir cuma namazı kılmayı ve arkadaşlarının ardından yetişmeyi düşündü. Fakat Seyyidül Enbiya Efendimiz buna razı olmadılar. "Yeryüzü dolusu sadaka dağıtsan, onların sabah yolculuğunda alacağı ecir ve mükafatı elde edemezsin," dedi. Bu mübarek sözler Abdullah bin Revaha'yı doyurmuştu. Efendimizin bu hatırlatması karşısında, "Hayır, hakikat öyle değildir," deme hakkına sahip olacak hiçbir insan yoktu. Abdullah bir defa daha baktı Habibi Hüda Efendimizin gözlerine. Bu gözlerde derin manalar vardı. Sanki, "Git ey Revaha oğlu, gönlün bizimle olsun, bizim gönlümüz de sizinledir," diyordu. Abdullah duygulu bir insandı. İyi bir şairdi. Sultan-ı Enbiya Efendimizin bakışlarında bu manaları okumuştu. Yanılmış da olamaz. Elbet Resul-ü Kibriya Efendimizin gönlünde onlar için ayrı bir yer bulunacaktı. Onlar ki Yüce Mevla'ya ve Resul-ü Kibriya'ya olan bağlılıkları sebebiyle onların rızalarını kazanmak için bile bile ölüme gidiyor, canlarını feda ediyorlardı. Müminler hakkında pek şefkatli, pek merhametli olduğu Allah tarafından bildirilen sevgililer sevgilisi onları düşünmeyecek de kimi düşünecekti? Artık vakit kaybetmenin bir manası yoktu. Derhal Seyyidül Mürselin aleyhisselamla vedalaştı ve arkadaşlarının yanına döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek sevdiği insanların şehit olacağını bile bile neden gönderiyordu? Yanında kalsalar, muharebe sahasında düşman ayakları altında ezilmeseler olmaz mıydı?
takdir kalemi onlar hakkında böyle bir hüküm yazdıysa elden ne gelir? Göç davulu çalınmış, ecel oku atılmışsa geride insanın yapacağı ne kalmıştır? Allah'ın takdirine Allah'ın Resulü razı olmazsa bu teslimiyet başka kimden beklenecek? Hem onlar Medine'de değil orada öleceklerse buna hangi kuvvet engel olabilir? Kur'an, hiçbir canlı nerede öleceğini bilemez buyurmuş. Peygamberlerin en büyüğü de bu ayeti açıklarken, Allah bir kimsenin ruhunu bir başka yerde alacaksa, o kul için öleceği yerde bir ihtiyaç çıkarır buyurmamış mı? Bunlar da gidecek, kendileri için takdir edilen toprağa varacak, ecel şerbetini orada içeceklerdi. Gassan emiri Şurahbil etraftaki adamları vasıtasıyla Medine'den çıkan ve kendisiyle muharebe etmek üzere gelen bir kuvvetten haberdar olunca derhal ordu toplanmasını emretmiş ve 100 bin kişilik bir ordu toplanmıştı. Etraftan gelen Arap kabilelerinin de katılmasıyla asker sayısı 150 bine yaklaşmış bulunuyordu. Müminler Maan'a geldiklerinde düşman ordusunun sayısı hakkında haber duydular. Oturup konuştular. Kendilerinden 50 defa daha fazla olan bir kuvvetle savaşmanın hangi manaya geleceği açıkça belliydi. Düşman sayısı hakkında Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e haber ulaştıralım. Ya ardımızca imdat gönderir ya da nasıl hareket edeceğimiz hakkında emrini bildirir diyenler oldu. Abdullah bin Revaha söz aldı. Arkadaşlar, vallahi şu sizin hoşlanmadığınız şey, Medine'deyken arzu edip durduğunuz şehitlik değil midir? Biz düşmana karşı sayımızla yahut gücümüzle savaşacak değiliz. Allah'ın bize ikram ettiği bir dine dayanarak çarpışacağız. Yürüyün. İki iyilikten biri bizi beklemektedir. Ya galip geliriz ya da şehit oluruz. İbn-i Revaha doğru söyledi. Vallahi tutulacak olan yol budur. Bu gibi sözler çoğunluğun bu fikir ve görüşte olduğunu göstermekteydi. Kararın verilmesi için söz uzamadı ve tekrar ilerlemeye başladılar. En son durak Mute adı verilen bir köydü. Düşman ordusu da gelmiş, karşılarında yer almışlardı. Sabit bin Erkam yanında bulunan adamın kolunu dürttü. "Zannederim böyle kalabalık bir orduyu görmedin ey Eba Hureyre," dedi. "Evet görmedim." Sen Bedir'de bizim yanımızda da bulunmadın. Biz o zaman zaferi sayımızla değil Allah'ın yardımıyla kazandık. Savaş beklemeden evvel başkumandan Zeyd bin Harise, Resulullah Efendimizin emri şerifi yerine getirmek üzere onları İslam dinine davet etti. Fakat bu davetin kabul edilmeyeceği belliydi. Nebi Ekrem Efendimizin elçisi de bu daveti yaparken şehit edilmiş bulunuyordu. Ve savaş başladı. İki taraf birbirine saldırdı. Zeyd bin Harise bu muharebede şehit düşeceğini adı gibi biliyor. Fakat asla çekinmeden düşman saflarına atılıyordu. Ve çok geçmeden düşman mızrakları onu cansız bir halde yere serdi. Böylece Resulullah Efendimiz'e hizmet ve muhabbetle bezenen değerli bir ömrün sonu gelmiş oldu. Şimdi işçiye ücretinin karşılığını alnının teri kurumadan ver buyuran büyük peygamberin getirdiği ahkama göre Mute topraklarına dökülen kanı kurumadan Zeyd bin Harise de Rabbül Alemin'in kurduracağı sofrada izzet ve ikram görecekti. Zeyd, şehit olur olmaz sancak hemen alındı. Cafer bin Ebi Talib'e yetiştirildi. Cafer, bir elinde kılıç, diğer elinde sancak olduğu halde mücadele ediyordu. Cafer bin Ebi Talib, cennetin kokusunu aldığını anlatan şiirler söyleyerek muharebeye devam ediyordu.
sağından solundan indirilen darbeler onu alkanlara boyamıştı. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi sancağı tutan elini düşürüverdi. Derhal diğer eliyle sarıldı sancağı. Bu defa o eli de kesildi. Kolları arasında sımsıkı sarıldığı sancağı artık ne kadar tutabilirdi? Kollarından fışkıran kan gücünü tüketiyordu. İndirilen darbelere vücuduyla karşı koymaktan başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi onu vücudunu ikiye ayırdı. Kendisiyle birlikte yere düşen sancak alındı ve Abdullah bin Revaha'ya ulaştırıldı. Abdullah sancağı şerifi eline aldı. Allah Resulü'nün verdiği habere göre can verme sırası şimdi kendisine gelmişti. Can pazarına atılacak, benim de Rabbül Alemin yolunda kurban edilecek bir canım var diyecek ve şehadet şerbetini içecekti. Bu savaştan sağ çıkamayacağını, akşam vakti güneşin batacağını bildiği kadar bilmekteydi. Onun sancakla ilerlediğini gören ve şehadet sırasının kendisine geldiğini bilenlerden biri, ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' ayetini okudu. Abdullah bu ayetin ölüm fermanı karşısında itaat ifadesi olduğunu biliyordu. Bir an duraklar gibi oldu. Sonra şu manaya gelen bir beyti okumaya başladı. ''Ey nefis! İstesen de istemesen de yemin ederim ki Allah'ın hükmüne boyun eğeceksin. Eğer insanlar ''İnna lillah'' diye bağırıp çağırdılarsa bu mu seni ürkütüyor? Ne oluyor bana ki seni cenneti arzu etmez halde görüyorum? Pek alıştığın şu bedenimde bardaktan dökülecek olan bir sudan başka bir şey misin sen? Ey nefis! Bugün ölmesen bir daha ölmeyecek misin? İşte ölümün sıcaklığı karşında kıpırdayıp duruyor. Arzu ettiğin şehadet şerbeti sunulmuş halde. Eğer sen de iki arkadaşın gibi yapabilirsen, hidayet yolunu tuttun demektir. Bu şiiri bitirince atından indi. Bu sırada amcasının oğlu ona etli bir kemik uzatmış. İki lokmacık yiyiver. Bunca zamandır bir şey yemedin. Az çok belini doğrultur, kuvvet bulursun demişti. Abdullah pek açtı. Uzatılanı aldı, ısırdı. Tam bu sırada savaş meydanından korkunç bir feryat yükseldi. Mutlaka biri mızraklanmış yahut kılıçla kellesi uçurulmuştu. Daha fazla tahammül edemedi. Elindekini bir tarafa attı ve kılıcına sarıldı, kalabalığa daldı. Yanında onunla birlikte savaşanlar onun şu beyitleri söylediğini duydular. ''Ey nefis! Hanımdan ayrılmak istemiyorsan, iyi bilesin ki onu bir daha almamak üzere boşadım. Kölelere gözünü diktiysen, hepsini azat ettim. Mal ve mülk sevdasına kapıldıysan, hepsi de Allah'a ve Resulüne bırakılmıştır. Bundan sonra Abdullah'tan işitilen sadece kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetti. Çok geçmedi. O da arkadaşlarının kanlarıyla suladıkları topraklara serildi. Böylece ardı ardına üç komutan şehit edilmişti. Yere düşen sancağı Sabit bin Akrem isimli bir şahıs aldı. ''Ey Müslümanlar! Kendinize bir komutan seçin. Bir emir bulun. Sancağı ona vereyim.'' diye bağırdı. ''Komutan sen ol.'' ''Hayır, ben bu işin ehli değilim.'' Bu sırada gözleri Halid bin Velid'e rastladı. Ona doğru ilerledi. ''Al ey Halid, bu sancağı taşımak senin hakkındır.'' dedi. ''Hayır, ben onu alamam. Sen benden daha yaşlısın. Belki Bedir'de bile bulundun.'' Halid'in bu itirazı yersizdi. Bedir'de bulunmanın savaştan anlamakla ne gibi bir ilgisi olurdu? Fakat o bu sözleri söylerken ihtimal ki
daha dün Müslüman olan birinin sancağı alması eski Müslümanları üzebilir demek istemişti. Geçirilecek vakit yoktu. Burası sohbet meclisi değildi. Sabit ısrar etti. "Be adam, al bu sancağı. Bunu almak sadece senin hakkındır. Ben bu sancağı sana vermekten başka bir maksatla almadım. Sen savaştan anlayan bir insansın." Ve daha sonra etrafındakilere döndü. "Siz Halid'i komutan olarak kabul ediyor musunuz?" diye bağırdı. Kimse tereddüt etmedi. "Evet, kabul ediyoruz," diye bağırdılar. Böylece Halid komutan olarak seçildi. Vakit geçirmeden sancağa sarıldı ve derhal hücuma geçti.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: İbn-i Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında nafile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzun durdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM. Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Resulullah'a bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse, böyle biri hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdük uçup gidenle. Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.
1: اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için, sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir. وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onlara haz gösteriyor, sizi de onlara haz gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme ona aittir.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinlere aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ
0: Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez.

0: Abi.
1: Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

0: Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.
1: اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler.

Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. O'dur ki seni yardımıyla ve bir de mü'minlerle destekledi. Mü'minlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa kâfirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kâfirler gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kâfire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey Peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

0: Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinlediniz.

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi olmalısın.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın, ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar, zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım, sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız bir daha dönmemecesine.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Akıllı kişi nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışandır. Aciz olansa kendini boş istek ve heveslerine uydurup Allah'tan dileyip bekleyendir.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.
1: Delail-in Nur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ey Allah'ım! Emrini yerine getiriyoruz. Efendimiz Muhammed'e ve nesline öyle bir salat ve rahmet eyle ki, onunla bizi nereden geleceği belli olmayan korkulardan ve bütün afetlerden kurtar. Onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan temizle. Onunla bizi katındaki en yüce derecelere yükselt ve bizi bu dünyada ve öldükten sonra bütün hayırların en son gayelerine ulaştır. Ey dualara cevap veren Allah'ım! Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, her akşamın ardından sabahın gelişinde, gece ve gündüzün her tekrarında ve iki kutup yıldızı birbirini her karşıladığında, Efendimiz Muhammed'e ve onun nesline salat eyle. Bizden onun ruhuna ve ehli beytinin ruhlarına hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve ehli beytine haşir günü gelinceye ve cennete girinceye kadar pek çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Bu salavattan her biri hürmetine, ey ilahımız, bizi bağışla, bize merhamet et, bize lütfunla ihsanda bulun. Allah'ım, nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, ihsan ve inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin seması, yüce zatının huzurunda insanların ve diğer varlıkların imamı, yaratılmışların en hayırlısı ve sana en sevimlisi, kulun, Habibin, Resulün ve kendisiyle nebileri ve resulleri sona erdirdiğin ümmi peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve resullere, bütün nesline ve ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde olan salih kullarına salat eyle. Allah Teala'nın rızası onların ve bizim üzerimize olsun. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
2: Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevheri, peygamberler ordusunun komutanı, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, şeref ve vakar dizginlerinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, zaman ve mekan üstü ezeli lisanın tercümanı, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, cüz'i külli her bir cömertlik sırrının kaynağı, yer ve gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, kulluk rütbelerinin en yükseğine ulaştıranı, arınmış, en seçkin makamlara layık olanı, en büyük dost ve pek şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed'e, diğer Nebi ve Resullere, âline ve bütün ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde bulunan senin salih kullarına rahmetlerinin en üstününü ebedi kıl. Bereketinin artarak devam etmesini nasip eyle. Ve selamlarının en pak olanını sayıca artır. Onlar üzerine çok selam et. Zikredenler seni andığı, gafiller de zikrinden geri kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada milyon kere salat ve selam et. Bu salavatların her birisi hürmetine, ey ilahımız, bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütfunla muamele et. Allah'ım, aslın ve asaletin nurlu ağacı, rahmani mülk ve ihsanların parıltısı, yaratılış bakımından insanların en üstünü, cismani suretlerin en meli, Rabbani sırların ve gaybi ilim hazinelerinin kaynağı, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendi sancağı altında topladığı Efendimiz Muhammed'e salat et. Ona ve onun al ve ashabına pek çok selam eyle. Öldürdüklerini dirilteceğin güne kadar yarattığın, rızıklandırdığın, öldürdüğün ve dirilttiğin bütün varlıklar sayısınca onlara salat ve selam eyle. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal aleminin kutbu olan Hazreti Muhammed'in ilahi isimlere ehadiyet tecellisiyle azam derecesinde mazhar olmuş latif zatına salat eyle. Allah'ım, katındaki o zatın sırrı ve iman ve kulluk yoluyla manevi makamları aşarak sana yakınlaşması hürmetine korkumuzu emniyete çevir. Maddi ve manevi düşüşlerden beni koru. Üzüntümü ve hırsımı gider. Yardımını üzerimden eksik etme. Beni rızan dışındaki her şeyden alarak kulluğun kemaline ulaştır. Bencilliğimi ve enaniyetimi yok etmek suretiyle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş basiretsiz etme. Her gizli sırrı bana aç.